0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 32...

0: Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toros'un Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: bazen 80'ler. Oturmuşum, oturmuşum. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

2001 yılıyla başladık İzel'in bebek albümünden Şekerim sonrasında 1988 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu oldu mu şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Devam ediyor. Deniz Seki'den anlatamadım gitti sonrasında. Çok daha eski bir şarkı ama yeni bir yorumla devam edeceğiz. Necip Celal Andel'in sözlerini yazdığı ilk Türk tangosu. Sayın Hanım seslendirmiştir. Esin Engin yorumunda Esin Engin Tango olarak da CD'de de bulabilirsiniz. Biz bu sefer Kargo ve Dilek Türken yorumuyla çalacağız size.

1983 yılında Barış Manço'dan Türkiye'nin Eurovision adayı olarak bahsedilmeye başlanır. 83 yılında 94 adayın katıldığı ve TRT'nin jüriliğinde ulusal elemelerde Barış Manço ilk 20'nin dışında kalmış ve çeyrek final yüzü bile görmemiştir. Hem Nick the Chopper hem de çeşitli konularda TRT ile ters düşen Barış Manço, TRT tarafından elendikten sonra jüri şarkımla alay etti ve beni sevmedikleri için şarkıma ön yargıyla yaklaşıp elediler diyor. Barış Manço ayrıca şarkımı plak yapıp basacağım artık karar halkımızdır çıkışını yaparak TRT jürisine sunduğu Kazma şarkısını albüm yapıyor. Kazma o sene ilk ay 550 bin satarak satış rekoru kırar ve yılın da en çok dinlenen şarkılarından birisi olur. Bir Özdemir Erdoğan şarkısı Aç Kapıyı şimdi bizimle.

Mustafa Sandal'la 1994 yılına gittik. Unutulmaz şarkılarından bir tanesi Suç Bende. Sonrasında Gülşen'le biraz daha yavaşlayacağız ve biraz daha günümüze geleceğiz. En şahane.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

Sanatçının ilk albümü Kadın'da yer alır. Bireysel vokal olarak çıkış yapmadan önce Özlem Tekin, Teoman ve Şebnem Ferah aynı gruptaydılar biliyorsunuz. Ve Türkiye'de 90'larda rock'ı başlatan, rock müziği yeniden sevdiren isimlerdendi. Özlem Tekin'e devam

Gözyaşıysa sevdiklerin, ben en çirkini, en fakiri. Yanmıyorsa yorgun lambam, ısıtmaz

Hiç tutmam ben sözlerimi. Derindir uykum, uyanmadım. 10 gün oldu.

seni gizlice. Gözyaşıysa sevdiklerin, ben en çirkini, en fakiri. Yanmıyorsa yorgun lambam, ısıtmazsa

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Bürokratlar, Yabancı Misyon Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolde, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 2 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı, aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon

0: son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iyiliğin gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşturuyoruz.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: sepetini doldur, kazancını arttır.
7: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.

Herkese merhabalar. En çok beklediğimiz günlerden bir tanesi, haftanın son iş günü. Günlerden cuma. Hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz? Gül güne gülle bugün de sizlerle.

insanları konuşalım mı bugün? İnsanların enteresan yönlerini belki. Ya da fiziksel yönlerini. Neler anlatacağım neler size. Tabii ki bunu en güzel şarkılar eşliğinde yapacağım. Mesela insanların neden kuyruğu yok, hiç merak etmiş miydiniz? Şimdi insanların neden acaba kuyruğu yok demiştik. Şekil ve yapısı ne olursa olsun hemen hemen bütün omurgalılarda kuyruğun olduğunu görüyoruz çünkü. Ve hepsinde de kuyruk aynı biçimde oluşmuş. Sayıları 3 ila 49 arasında değişen kuyruk omurlarının üstü yağla kaplanmış ve böylece kuyruk ortaya çıkmış. Şimdi kuyruk aslında canlı türüne göre değişik fonksiyonlara sahiptir ve kesinlikle bir süs de değildir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kuyruk aslında omurganın devamıdır. Timsah, kertenkele gibi hayvanlarda gövdenin bir uzantısı gibi durur. Balıklarda mesela kuyruğun son tarafı bir yüzgeçle son bulur. Kuşlara baktığımızda güdük ve yaygın olan kuyruk kısmında dümen görevi yapan teleklerin olduğunu görürüz. Kangurularda mesela iyice kalınlaşan ve kaslanan kuyruklarını dinlendikleri zaman bir koltuk değneği veya üçüncü bir ayak gibi kullanabildikleri gözünüze çarpar. Köpeklerde olduğu gibi bazı hayvanlar kuyruklarını bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar. Mesela kertenkelenin kuyruğu bir savaşma ve aldatma mekanizmasıdır. İsterse hasmına kuyruğunu bırakıp gider, yerine de yenisini çıkarır. Bilmiyorum bu özelliklerini biliyor muydunuz? Çıngıraklı yılanlar mesela kuyruklarını ses çıkartan bir enstrüman gibi kullanırken aslan sadece sinekleri kovalamada kullanır. Tilki mesela uzun kıllara sahip kuyruğu sayesinde hızla avını kovalarken dengesini kaybetmeden manevra yapabilir. Bir tür sincapsa kuyruğunu başının üstüne götürüp onu şemsiye olarak kullanır. Bazı canlılarda ise vücudun bir bölümüyle kuyruk birbirine karıştırılır genelde. Balinanın suya dalarken gördüğümüz yaklaşık 3 metrelik yatay kısmı kuyruğu değildir mesela, vücudunun bir parçasıdır. Tamamen kastan oluşan kuyruğuysa dışarıdan kolay kolay görülemez. Akrebin mesela ucunda zehirli iğnesi olan o kısım kuyruk değildir. Aşırı uzamış olan karın kısmıdır. Gelelim asıl soruya. İnsanın neden acaba kuyruğu yok? İki güzel şarkı dinleteyim, biraz daha meraklandırayım. Sonrasında

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
8: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı ve hatta devam ediyor en güzel şarkılar eşliğinde. Az önce insanların acaba neden kuyruğu yoktur onu konuşuyorduk hatırlarsanız. Hayvanlardan bir parça bahsetmiştim size. Maymun türleri mesela birbirleriyle karşılaştırıldıklarında görülüyor ki tür ne kadar gelişmişse kuyrukta o kadar küçük kalmış. İnsanda ise kuyruk derinin altına gizlenmiş olan 3 ya da 4 omurun kaynaşmasıyla ortaya çıkmış. Kuyruk sokumu kemiği adı verilen küçük bir kemikten oluşuyor. Daha doğrusu insanın kuyruk kemikleri tek bir kemik oluşturacak şekilde birbirleriyle birleşmişler. Bu durumun sebebi ne diye merak ederseniz iki ayağı üzerinde durabilme ve yürüyebilme özelliği tabii ki. Düşey konumdaki bu hareket biçimi bir takım mekanik zorlanmalar ortaya çıkarıyor. İnsanın ayakta durabilmesi için vücudun üst kısmını taşıyabilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Yani aslında kuyruğu meydana getirmesi gereken kemik ve kaslar birleşmiş, tek bir kemik şeklinde kaynayarak vücudun destek aldığı bu dayanak noktasını oluşturmuşlar. Çok ender de olsa bazı erişkin insanlarda kuyruk kemiğinin 10 santimetreye varan bir kuyruk oluşturabildiği, bu kuyrukta kas, sinir ve damarların bulunabildiği de görülmüş bu arada. Herhangi bir ırkta ortaya çıkabilen bu anormalliğin kalıtımla ilgisinin olup olmadığı da hala araştırılıyor.

İnsanları konuşuyoruz. Çinlilerin gözleri neden çekiktir hiç merak etmiş miydiniz? Öncelikle böyle fiziksel özelliklerinden biraz bahsedeyim istedim insanların. Sadece aslında Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güney Doğu Asya'da yaşayanların, hatta eski Moğolların bile gözleri çekiktir bilirsiniz. Aslında çekik gözlü olmak tanımı kesinlikle yanlış. Göz yapısı çünkü dünyada bütün insanlarda aynı. Farkı yaratan ne diye soracak olursanız göz kapakları diye cevap vermek isterim size. Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı gözün üstüne doğru biraz daha fazla inmiş oluyor ve bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep oluyor. Peki bu neden böyleymiş derseniz, bir teoriye göre göz kapağının üzerinde katlı olarak duran bu ikinci kıvrımı bu insanların gözlerini yoğun olan kar tabakasının göz kamaştıran ışığından korumak için bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiş. Hani her ne kadar az önce belirttiğim bölgelerin bazılarında kar hiç yağmıyorsa bile, bilim insanları bugün çekik gözlü diye nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul çağında Sibirya'dan, yani Asya'nın kar ve buzla kaplı en soğuk bölgelerinden güneye, yani bugün yaşadıkları yerlere göç ettiklerine inanıyorlar. Bu kadar soğuk iklimde yaşayanların vücutlarının iklime uyum sağlamaktan başka çareleri de yok tahmin edebileceğiniz gibi. Sadece gözler değil, burun da rüzgara en az maruz kalacak şekilde küçülmüş mesela. Burun delikleri solunan hava ciğerlere gidene kadar ısınsın diye daralmış. Ciltler de bu nedenle bir parça yağlı, soğuğa dirençli olabilsinler diye. Göz kapakları da daha yağlı olduğundan daha sarkık duruyor ve bu oluşumda gözü ve iç tabakalarını kara ve buza karşı koruyor. Yani çekik gözlü değil, düş

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Onların enteresan fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Mesela insanlar korkunca neden dişleri birbirine vurur hiç merak etmiş miydiniz? Aslında bu tepki ilk çağlarda yaşayan atalarımızın tepkileriyle hemen hemen aynı diyor bize kaynaklar. Acıktığımızda karnımız gurulduyor. Güzel bir yiyecek gördüğümüzde tükürük salgımız artıyor. Yani ağzımız sulanıyor. Korkunca mesela çenemiz titriyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Bedenimizin yüz binlerce yıl öncesine ait bu işleyiş düzeni bugün bile etkinliğini sürdürüyor. Fizyolojik olarak taş devri insanlarından farkımız yok. Dış tehlikeler karşısında hala onlar gibi tepki veriyoruz. Ama günümüzde strese yol açan modern etkenler karşısında bu tepkiler pek yararlı olamıyor. Bir insan büyük bir tehlike veya korku verici olayla karşılaşınca vücudu otomatikman kendini savunmaya hazırlıyor. Bunu yaparken karşı tarafla savaş için bazı kasları hazır hale getiriyor. Gerekirse kaçmada kullanacağı için bazı kasları seçiyor. Diğer canlılarda olduğu gibi insanda da dişler ve çene savunmanın ana mekanizmaları biliyorsunuz. Şüphesiz ilk insanlarda bugün yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi saldırmanın da etkili bir unsuruydu ama evrim sonrası bu işleyişleri kaybettiğini söylüyor bize bilim insanları. İşte bu nedenle bir saldırının korkusu hissedildiğinde kalıtımsal olarak önce çene ve dişler savunma pozisyonunu alıyor. Çenedeki kaslar titremeye başlıyor. Bu da sanki böyle dişler takır takır birbirine vuruyormuş gibi bir görüntü yaratıyor. Bu arada aynı şekilde bacaklardaki kaslara da koşmaya hazırlanma uyarısı gidiyor. Buradaki kaslar da hazırlık halinde titremeye başlıyorlar. Çok korkan bir insanın bacaklarının zangır zangır titremesi de aslında bundan. Korkunca tüylerimizin diken diken olması da vaktiyle vücutları tamamen kıllarla kaplı atalarımızdan kalmadır mesela. Az sonra onu da anlatayım size. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Bürokratlar, Yabancı Misyon Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. AK Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri,

0: Aralık'ta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
7: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi

0: Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
1: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül.
4: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin. Siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül her nesil.
6: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını arttır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo

insanları konuşuyoruz bugün. İnsanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Korkunca tüylerimiz neden diken diken olur demiştim az önce hatırlarsanız. Vaktiyle vücutları tamamen kıllarla kaplı atalarımızdan kalma aslına bakarsanız bu özellik. Cildimizdeki her kıl ve saç deli bir küme istemsiz kas hücresiyle donatılmış. Korkunca başta kedi olmak üzere hayvanların birçoğunda görülen savunma refleksiyle bu minik kaslar kasılıyor ve tüylerimiz dikleşiyor. Üşüyünce tüylerimizin dikleşmelerinin amacı da ayrı. Atalarımız bizler gibi gerektiğinde kalın giysilerle dolaşamadıkları için vücutlarındaki kıllar onların derilerini soğuktan koruyan bir izolasyon tabakası görevini de görüyormuş. Aşırı soğukta bu kıllar dikleşerek daha geniş bir yüzey oluşturuyorlarmış ve ısı alışverişini en aza indiriyorlarmış. Atalarımızdan genetik olarak aldığımız bu reaksiyon şekli sayesinde sıcak bir havanın ardından serin bir meltem çıktığında ürperiyoruz ve tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu da aydınlattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi? Yapalım.

İnsanları ve fiziksel özelliklerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Akılla zeka arasındaki farktan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle size. Akıl aslında bir kabiliyet biliyorsunuz. Zeka da öyle. İkisi arasındaki en önemli fark neymiş o zaman derseniz, bir başkasından akıl alabilirsiniz ama zekayı alamıyorsunuz. O her insanın kendisine mahsus. Bir hastalık söz konusu olmadığı sürece şüphesiz herkesin aklı var. Akıllı olmak, kendi davranışlarını bilmek, kontrol edebilmek, doğru ve yanlışları değerlendirebilmek yeteneği. Akıl, insanı hayvandan ayırt eden en önemli faktör. Hayvanlar yalan söylemiyorlar ama insanlar sık sık mesela bu yola başvuruyorlar. İşte insandaki yalanla gerçeği, doğruyla yanlışı ayırabilme, bir konuda fikir yürütebilme, görüş belirtebilme yeteneği akıl. Ah, şimdiki aklım olsaydı lafını söyleriz ya. Demek ki akıl insan olgunlaştıkça da değişebilen bir şey ve insanın kendisi de bunun farkına varıyor. Bir insan değişik fikirlerle diğerinin aklını karıştırabiliyor mesela. Hayret verici, şaşırtıcı şeyler insanın aklını durdurabiliyor. Bir şeyin içeriğini anlamamak, akıl erdirememek olarak nitelendirilirken, başkalarının çözemediği bir sorunu çözen kişiye bir tek o akıl etti diyoruz. Birine bir yol göstermek ona akıl vermektir mesela. Bir şeyi hatırlamak, unutmamak, akılda tutmaktır. Akılsız tanımıysa doğru ve isabetli düşünemeyen anlamında kullanılır günümüzde. Zekaya baktığımızda bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama, açıklayarak çözme yeteneği diyebiliriz. Genel olarak hani zekanın 12 yaşına kadar hızla geliştiği, sonra gelişme hızının yavaşlayarak 20 yaşına kadar sürdüğü, orta yaşlarda ise zeka seviyesinin sabit kaldığı kabul edilir uzmanlarca. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Zeka mesela hayvanlarda da var. Bir nevi içgüdüsel olay ama onlardaki. Şüphesiz hayvan zekası insana göre gelişmemiş ama her iki zeka türü de sinir sistemiyle alakalı. İnsanı ayıran evriminde oluşmuş konuşabilme özelliği, işte dik durabilmesi, el yapısı nedeniyle aletleri kullanabilmesi ve gelişmiş beyin ve sinir sistemi. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında böyle aynı yeteneği gösterebileceği anlamına gelmiyor ama. Bir müzik bestecisi mesela kendi duygusal yapısının içerisinde en karışık eserleri aklıyla değil zekası sayesinde oluşturur. Biz bu kişilere hani müzik dehası deriz ya, ama bu müzik dehaları en basit bir matematik problemini bile çözemeyebilir mesela. Sonuç olarak zeka ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara, işte eğilimlere, iradeye ve bilgi edinme isteğine göre farklılıklar gösterebiliyor. Akılsa somut olarak ölçülemiyor. Ama zeka pek sağlıklı olmasa da IQ denilen bir testte biliyorsunuz ölçülmeye çalışılıyor. Bunu da aydınlattığımıza göre dinleyelim mi ki güzel şarkı, ne dersiniz? Ne

harika şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Daha güzelleri de var ama listemde. Hiç merak etmeyin. Hatta sizin sevdiğiniz, seçtiğiniz şarkılara bile yer veririm mesajlarınızı yollarsanız. Hadi bakalım, insanlar ve fiziksel özelliklerini konuşuyorduk. Bir de aklıma insanların kızgın kömür ateşi üzerinde nasıl yürüyebildikleri geldi. Bir de bunu anlatmak istiyorum müsaadenizle size. Televizyonda görmüşsünüzdür mutlaka, gazetelerde ya da ne bileyim belki bizzat şahit olmuşsunuzdur. Bazı insanlar kızgın korlar üzerinde üstelik de çıplak ayakla yürürler. Ayaklarına bir şey olmaz. Bu 3-4 metre uzunluğundaki ateş yığınını hiç acı çekmeden ve yara almadan yürüyerek geçenler bunu nasıl ve neden yapıyorlar acaba dedim. Ya da kendilerini nasıl hissettiklerini merak ettim, düştüm bunun peşine. Ateş yürüyüşü Hindistan, Japonya, işte Güney Afrika, Endonezya, Tahiti gibi yerlerde binlerce yıldan beri dini geleneklere dayanarak uygulanmış. Günümüzde ise gösteri ve psikolojik tedavi de dahil birçok amaçla uygulanıyor. Bu konuda bilimsel toplantılar ve seminerler de düzenleniyor. Psikolojik tedavi amacıyla uygulananlar, asıl amacın ateş üzerinde yürümeyi başarmak değil, bunu başardıktan sonra işte güven duygusuyla özel hayatta ve iş yaşamında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. İnternette aratacak olursanız çok ilginç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Önemli olanın ateşe hükmetmek değil, güvenemediğimiz her şeyin üzerine cesaretle gitmek olduğunu savunuyor o insanlar. Peki nasıl oluyor da ateşte yürüyenlerin ayaklarına hiçbir şey olmuyor dersiniz? Şimdi olaya ruhsal bilinçli değil de bilimsel açıdan yaklaşanların değişik görüşleri var. Bir görüşe göre 200-300 derece sıcaklıkta ayak tabanları normalden çok ter atıyor. Bu ter tabakası koruyucu bir örtü oluşturuyor. Nasıl hani kızgın bir tava üzerine düşen su damlası aralarında oluşan buhar tabakası nedeniyle hemen yok olmuyor ya, tava üstünde zıplayıp duruyor ya, onun gibi bir şey diyebilirim. Ama ayak tabanıyla kızgın kömürler arasında böyle bir şeyin oluşması aslında mümkün değil, değil mi? Bir diğer görüşe göre de önemli olan ayağın kömürler üzerine basış süresi. Buna göre yüksek sıcaklıklar çok kısa bir sürede etkili oldukları zaman acı vermiyorlar. Deri yüzeyindeki alıcılar ısıya oldukça yavaş reaksiyon gösterdiklerinden 0.3 saniyeden kısa bir sürede etkili olan 500 derecelik bir sıcaklığı yalnızca 2 derece olarak algılıyorlar. İşte bu nedenle ateş üzerinde yürüyenler işin tekniğini biliyorlar ve çok hızlı hareket ediyorlar. Böylece ateşe basış sürelerinin çok kısa olmasını sağlıyorlar. Ama aslına bakarsanız bu görüş de tam tatminkar değil. Basış süresi 0.3 saniyeyi geçmesine, hatta 7 saniyeyi bulmasına rağmen ayakları yanmayan yürüyücüler de var sonuçta. Ateş üzerinde çorapla yürüyenlerin ayaklarının duyarsızlığı trans haliyle açıklansa bile çorapların nasıl olup da yanmadığını açıklayamıyor sonuçta, değil mi? Yürüyüş sırasında beynin acıyı bastıran endorfin gibi maddeleri salgıladığı doğrudur ama bu da ayak taban derilerinin nasıl olup da yanmadığına açıklık getirmiyor. Psikologlara göre ateş yürüyüşü henüz bilimsel yöntemlerle tam açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Hiçbir inancı olmayanlar da dahil ateşte yürüyenlere kendilerinin bu gücü nereden aldıkları sorulduğunda tümü aynı cevabı vermiş. İnanç demişler. Bakalım ilerleyen seneler bunun gerçek sebebini bize gösterebilecek mi? Ah sen.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Güle Gül'le de bugün insanlar ve özel yetenekleri, fiziksel özelliklerini konuşuyoruz. Şimdi belki bunu söylediğimde hanımlar bana bir parça kızacaklar ama yani biraz da kızabilirler. Hiç düşünmüş müydünüz? Neden acaba kadınlardan meşhur ressam ve besteci çok az ya da yok? Tarih boyunca erkek mesleği denilince genel olarak fiziksel gücün gerektirdiği ve öne çıktığı işler anlaşılıyor. Ama ruhsal ve duygusal özelliklerle hayal gücünün öne çıktığı bazı işler de yine erkeklerin tek elinde. İşte ressamlık olsun, bestecilik olsun, orkestra şefliği olsun mesela. Şüphesiz tarih boyunca birçok kadın ressam çok önemli eserler yaratmışlar. Bunu zaten en başında söylemiştim. Ne var ki müzeler ve değerli koleksiyonlara bakınca kadın sanatçıların resimlerine pek rastlayamıyoruz. Hadi bazı ustaların yaşadıkları çağlarda kadınların sosyal konumları nedeniyle resimle uğraşmaları zordu diyelim. Ama Dali ve Picasso gibi yakın tarihlerde yaşamış ressamların zamanında böyle bir zorluk yok biliyorsunuz. O halde bunun başka bir sebebi olmalı dedim ve düştüm peşine. Hemen anlatmak istiyorum size. Aynı şekilde neden dişi bir Mozart ya da Beethoven yok dersiniz? Müziği yorumlayan kadın şarkıcılar, piyanistler, kemancılar veya orkestradaki tüm kadın elemanlar erkeklerden aşağı kalmıyor. Hatta kendi branşlarında dünya çapında başarılı olabilirken niçin orkestra şeflerinin hemen hemen hepsi erkek? Acaba hala birçok orkestrada çoğunluğu oluşturan erkek elemanların başlarında böyle kendilerine doğru elindeki çubuğu sallayıp duran bir kadının idaresine girmek istememelerinden mi dersiniz? Sadece bu kadar da değil. Mimarlık ve mühendislik gibi tasarım ağırlıklı işlerde biliyorsunuz erkekler biraz daha önde. Tabii ki çok başarılı kadın mimarlar, mühendisler de var. Ama biz biliyoruz ki erkekler biraz daha önde. Hatta kadınların günlük yaşamlarında en çok zaman ayırdıkları iş biliyorsunuz yemek pişirmektir. Ama erkeklerin %90'ı yumurta kırmayı bile beceremezken neden acaba dünyanın en büyük yemek ustaları, gurmeleri, aşçıbaşıları hep erkek? Tüm bu soruların cevaplarına araştırmacıların, psikologların yaptığı bir beraber anlaşarak yaptıkları bir açıklama var. Onlara göre işin sırrı beynin sağ ve sol yarım kürelerinde. Her iki yarım küre farklı fonksiyonlara kumanda ettikleri gibi cinsiyete göre erkekler sağ, kadınlarsa sol yarım kürelerini daha fazla kullanıyorlar. Aslında yeni doğan çocukta her iki yarım küre de sağda. 2 yaşına varmadan bu yarım kürelerden biri solda oluyor. Yani konuşma merkezi ortaya çıkıyor. Erkek çocuklarda 6, kız çocuklarda 13 yaşında beynin asimetrisi tamamlanıyor. İnsanlar yaşlandıkça iki yarım küre arasında bu görev farkı yine azalmaya başlıyor. Şüphesiz sağ ve sol beyin fonksiyonları insandan insana da farklılıklar gösteriyor. Kadınların daha çok kullandıkları beynin sol yarım küresinde konuşma ve iletişim merkezleri bulunuyor. İşte bu nedenle her yaş grubunda yapılan deneyler sonucunda kız çocuklarının konuşmayı daha önce becerdikleri, işte çevreye daha iyi uyum sağladıkları, okullarda, iletişim, sosyal ve politik alanlarda daha başarılı oldukları saptanmış. Erkeklerin daha çok kullandıkları beynin sağ yanıysa analiz, sentez, bir olaya tümüyle bakış gibi görevleri yüklenmiş. Yani aslında ayrıntıları göz önüne almadan özetlersek ilk bakışta birbirlerinin aynıymış gibi görünseler de sol yarım kürede sezgi gücü, sağda ise analiz gücü egemen. Sol beyin olayları tümden gelim, sağ beyin de tüme varımla inceliyor. İşte bu nedenle sağ beyin fonksiyonlarının gerektiği işlerde erkekler biraz daha başarılı oluyorlar. Şüphesiz bu bir genelleme tabii. Kadınlar arasında orkestra yöneten, opera besteleyen sanatçılar, hatta Nobel ödülü kazanarak bilim tarihine gelmiş olanlar da var. Ama yine de tüm bu branşlar hala erkeklerin egemenliği altında biliyorsunuz.

Gül güne gülle de bugün insanları konuşuyoruz. Biz insanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum bugün size. Beyin kapasitemizin %10'unu kullandığımız sizce doğru mu? Bazı sağlık nedenleriyle beyinlerinin bir kısmı fonksiyonlarını yerine getiremeyen insanlar var biliyorsunuz ama normal sağlıklı insanlar beyinlerinin tüm bölümlerini kullanıyorlar. Tabii hepsini aynı anda değil. Yani bir beyin hiçbir zaman %100 kapasiteyle çalışmaz diyor bize uzmanlar. İnsanlar belirli zamanlarda belirli işleri yapıyorlar. Beyin hücrelerinin kontrol ettiği birçok şeyi aynı anda yapamıyorlar. Yapmıyorlar. Satranç oynarken bakkaldan ne alacaklarını düşünmüyorlar mesela. Dolayısıyla yaşamın her anında beyin hücrelerinin yaklaşık %5'i faal durumda. Bu açıdan bakınca belirli zamanlarda beynimizin az bir kısmını kullandığımız doğru ama bu diğer kısımların görev kendilerine geldiğinde çalışmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Kısacası sağlıklı bir beynin çalışmayan veya yedek olarak tutulan hiçbir bölümü yok. Görev kendisine geldiğinde her bölüm, her hücre çalışıyor ve görevini yapıyor. Peki erkek beyni kadınınkinden gerçekten büyük mü dersiniz? Bunu da konuşalım şarkıların hemen sonra.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Bugün 2 Ekim Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise 7. sırada yer aldı. Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza damlama mevkiinde meydana geldi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, mesken aboneleri için uygulanan son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek, vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iyiliğin gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
3: Reklam. Açıldı,

olursan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

böyle. Gül güne gülle de bugün insanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Erkek beyni kadınınkinden büyük müdür acaba demiştim şarkıların hemen öncesinde. Şimdi genel kural olarak gelişmiş hayvanların beyinleri basit yapılı hayvanlarınkinden, iri yapılı hayvanların beyinleri de küçük hayvanlarınkinden daha büyük ve karmaşık biliyorsunuz. Ama beyin büyüklüğünün zeka ile hiçbir bağlantısı olmadığını biz artık günümüzde biliyoruz. İnsanlarda yetişkinlerin beyinlerinin çocuklarınkinden, erkeklerin beyinlerinin kadınların beyninden biraz daha büyük olmaları yalnızca yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyet farkından kaynaklanıyor. Bir beyine bakarak onun bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğuna karar veremezsiniz. Çünkü aralarında şeklen gözle görülür büyük bir fark yok. Ama her iki cinsiyetin beyinleri arasında ortalama bir büyüklük ve ağırlık farkı var. Kadın beyinleri erkeklerinkinden yaklaşık %10 daha küçük. Ortalama yetişkin bir erkeğin beyninin ağırlığı 1 kilo 375 gram kadar. Bu arada unutulmaması gereken en önemli husus kadınların vücut ağırlıklarının da erkeklerden %10'un üstünde bir oranda hafif olması elbette. Yani kadının beyninin vücudun oranı yaklaşık %2,5 iken erkeğinki %2 diyebilirim size. Sonuçta kadınlar vücutlarına oranla daha büyük bir beyne sahipler. Tek bir beyne bakarak hangi cinse ait olduğuna karar veremezsiniz demiştim ama ortalama 100 tane beyin varsa en küçüğünün bir kadına, en büyüğünün de bir erkeğe ait olma ihtimali oldukça kuvvetlidir. İnsan beyninin hacim olarak büyüklüğünün zeka ile bir alakası yok diyor bize uzmanlar. Bilimsel çalışmalar ilk insan beyninin günümüz modern erkeğinkine göre 100 santimetre küp daha büyük olduğunu göstermiş. Bilinen en büyük beyinlerden bir tanesi de Rus yazar Turgenev'inkiymiş ve 2021 grammış. Dünyanın en zeki bilim adamlarından biri kabul edilir biliyorsunuz Einstein. Onun beyni ise ortalama boyutta bir beyinmiş. Yunus'un beyni mesela ortalama 2270 gram ağırlıkta olup insanınkinden yaklaşık 1.66 kat daha ağırdır. Ama bu Yunusların insanlardan daha zeki oldukları anlamına gelmez elbette. Beyin ağırlığıyla zeka orantılı olsaydı 5 kiloluk beyniyle fil karadaki hayvanların hepsinden, 9 kiloluk beyniyle balinaysa tüm canlılardan daha zeki olurdu. İnsan beyni 7 kat daha ağır olan balina beyni mesela kendi vücudunun 40 binde biri kadardır. Memelilerin beyinlerinin ağırlıkları genel olarak vücut ağırlıklarının %1'i, kuşların 200'de, sürüngenlerin 300'de, balıkların ise 5 ila 6 binde biri kadar. Buna da açıklık getirdiysek iki güzel şarkı dinleteyim size? Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: güne günle, gün güne günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba helva, en
1: baba helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü, doğa severleri Kurt Çukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar, suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurt Çukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra, daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler, yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Bürokratlar, Yabancı Misyon Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 300
3: burada.
2: Gençler, Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yarın sağlıklı bilecek için tercih Sağlık Lisesi Şifa Sağlık Lisesi Forum Park Bağrı'nda. Telefonlar 0530 945 20 0324.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Her gün her
1: mesele. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: sepetini doldur, kazancını artır.
9: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
15: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
14: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
17: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
18: Radyo Ülke'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdülayan'la birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk, merhaba.
18: Evet, Mersin gündemi hareketli. Mersin gündeminde her şey var. Bir bakıyorsunuz öyle, bir bakıyorsunuz böyle. Bana gelirken ne haber dediniz? Ben de size dedim ki ne, her gün birkaç haber. Öyle bir ortamdayız. Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyelerine operasyon yapıldı. İhalelerle ilgili, doğrudan teminle ilgili ve buna benzer çeşitli suçlamalarla ilgili gözaltılar. Söz konusu belediye başkanları da gözaltında. Bununla ilgili birkaç kelime edelim. Ondan sonra diğer gündem maddelerine geçelim.
19: Evet, olay çok sıcak. O nedenle henüz daha yargı tarafından, savcılık tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama da yok. Bu nedenle sadece bir bilgi olarak, bilgi notu olarak geçelim. 63 kişi gözaltında. Bunların 38'i Büyükşehir Belediyesi'nde. Geri kalanı Yenişehir'le Mezitli Belediyelerinde. Bir takım iddialar var. O iddialar bir defa masumiyet karinesi gereği yargıda hüküm verilmedikçe hiç kimseye suçlu suçsuz deme hakkımız yok. Evet. O nedenle olayı bırakalım. Yargı süreciyle birlikte nasıl gelişeceğini görelim der.
18: Bazen yorumlar haddini aşabiliyor. İyi ya da kötü fark etmeksizin, hangi operasyon olursa olsun, bazen biraz da sosyal medyanın vermiş olduğu o rahatlıkla insanlar bir görüntüye bakarak ya da bir kareye bakarak, bir videoya bakarak çok farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ama olay bambaşka olabiliyor. O yüzden hangi konu olursa olsun, hangi haber olursa olsun, biraz daha sakince haberleri okuyup takip etmek çok daha mantıklı olacak. Ama işte son zamanlarda sosyal medyayla beraber, bu vatandaş haberciliğiyle beraber maalesef o süzgeç olayını kaldırdık.
19: Ama bütün dünyada gidişat böyle bir gidişat.
18: Evet.
19: Hemen hüküm veriyoruz, hemen suçlu ilan ediyoruz, hemen daralcana çıkarıyoruz. Oysa yargı süreçleri böyle işlemez. Yargıda savunma hakkı vardır. Ve dediğim gibi bir kişinin suçluluğu

0: kesinleşmeden herkes masumdur.
1: Evet.
0: Yani hatta evrensel hukukta bir temel ilke vardır. Eğer bir kişinin suçluluğu söz konusu değilse o kişiyle ilgili hiçbir hüküm veremezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Ve süreçler vardır. Yani bugün savcılık mahkemeye intikal ettirir eğer bir suç söz konusuysa. Mahkeme onu yargılar. Orada da bitmez. İstinafa gider. İstinafta da yetmez. Yargıtay'a gider. Böylesine meşakkatli bir süreç. O süreçin sonunda nokta koyulmadan ve o insan hükümlü olarak cezaevinde hükümlülüğü kesinleşmeden herkes masumdur.
1: Biz şeyi karıştırıyoruz. Tutukluyla hükümlü ayrımını karıştırıyoruz. İkisi çok farklı şeyler.
0: Bir de Türkiye'de tutukluluk artık rutin hale geldi. Evet. Dünyada böyle bir tutukluluk uygulaması yoktur. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilerde, filmlerde görmüşsündür. Cinayet dahi işlense belli bir kefaletle serbest bırakılır. Kendisinin savunma ile ilgili deliller toplamasına imkan verilir. Aynı şekilde savcılık çalışmaya devam eder ve o deliller toplandığında jüri önünde yargıya çıkarılır. Oysa bizde işte sosyal medya en büyük jüri, hemen hüküm veriyor, suçlu diyor, suçsuz diyor. Herkes de kendi penceresinden bakıyor. Tabii, kendi tabii, mahallesine tabii. göre tabii. davranıyor. Kimisine bakarsan bugünkü operasyon, ki ben de o kanaatteyim, gündem değiştirme ile ilgili bir operasyon. Bu konularda bir şey söylemek için henüz dediğim gibi çok erken.
1: Kesinlikle. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yaş sebze meyve sektörüne yönelik de bir operasyon söz konusuydu. Aslında olayın boyutu çok daha büyük. Yani bizim konuştuğumuzun ya da kamuoyuna yansıyan olayın çok daha büyük. Sebebi şu, üreticiye kadar, dalındaki limona kadar, tarladaki sebzeye kadar etki eden bir operasyon aslında. Şu an bakıyorsunuz insanlar ticaretini yapamıyor, çekiniyor, bekliyor ya da satamıyor. Ama bir yandan da üreticinin para kazanması, ürününü satması gerekiyor. Şu an biz geçen hafta biraz değindik, bu hafta devam ederiz dedik ama narenciye sektöründe çok büyük bir kriz var mı?
0: Narenciye sektöründe ben çok detaylı biçimde Mısır ve Güney Afrika gelirken bizim nasıl tökezlediğimizi, nasıl geriye düştüğümüzü ve bundan sonra da gidişatın daha da gerilere düşeceğimiz yönünde işaretler taşıdığını belirtmiştim. Bir defa Türkiye'deki istisnasız bütün tarım sektöründe çok ciddi bir maliyet girdisi var. Buna karşılık fiyatlar dünya fiyatları ile rekabet edemeyecek boyutlara çıkıyor. Şimdi 3000 dönümlük bir bahçeyi drone'la gelip ilaçlamakla 30 dönümlük bir bahçeyi sırtına pompa koyarak ilaçlama arasında çok ciddi bir maliyet farkı var. Çok ciddi bir zaman kaybı var. Hı hı. Türkiye ne yazık ki bu konularda hiçbir çözüme ulaşmadı. Hep şey örneğini veririm, bu seneden hafızamda silinmeyecek olan bir örnek. Kiraz toplağının maliyeti 40 lira. Kirazı getiriyor, pazarda 40 liraya satmaya çalışıyor. Patates toplamanın maliyeti 2 lira. Patates 40 lirayken kiraz, patates 60 liraya çıkmıştı. Yani böylesine dengesizlikler ve bunların temelinde tamamen bir planlama sorunu var. Bahçelerin bölünmesiyle ilgili sorunlar var ama Türkiye'nin şu anda yaş meyve sebzede yaşadığı kriz bunlarla da sınırlı değil. Karadeniz kapalı sevgili Serkan.
1: Evet.
0: Karadeniz limanlarında sen Ukrayna'ya mal götüreceksen Rus dronları bombalıyor seni. Rusya'ya mal götüreceksen, Novroski limanına götüreceksen orada seni bu sefer şey bombalıyor. Ukrayna bombalıyor. O nedenle maliyetler inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve hiçbir ticari gemi narenciye taşımak istemiyor. Peki şey nasıl çözmüş? Mısır ve Güney Afrika en büyük rakiplerimiz. Birisi portakalda rakibimiz. Daha önce örneğini vermiştim. Türkiye'nin yıllık portakal ihracatının tamamından daha fazlasını Mısır'da tek bir şirket yapıyor. 110 bin ton portakal ihraç ediyor. Tek bir şirket. Bahçelerin büyüklüğüne bakıyorsun, 50 bin dönüm, 60 bin dönüm bahçelerden bahsediyor. Yani Türkiye'deki neredeyse portakal ya da limon üretim narenciye bahçelerinin toplamı Mısır'da 3-4 tane şirketin elinde toplanmış durumda ve işçilik çok ucuz. Yani 150 dolara işçilik var. Mesela arkadaşlarımın bir türlü dertlerini anlatamadığı çok ciddi bir kanayan yarası var. Mersin'deki bahçe alanların ister iç pazara ister ihracata. Şimdi bahçeyi alıyorsun. Diyor ki benim burada 100 ton limonum var. Kaça alırsın? İşte 15 liradan bahçede ağacın üzerinde teslim alırım diyor. Geliyor, işçi getiriyor bahçeyi kesmek üzere. O işçilerle ilgili ödediği parayı göstereceği bir yer yok. Yani fatura yok, müstahsil makbuzu yok, hiçbir şey yok ve o parayı cebinden ödemek zorundasın ki işçilik maliyetleri çok da yüksektir. Yani girdilerin içinde en önemli 2-3 kalemden biridir işçilik maliyeti. Bu tamamen kayıt dışı çalışıyor.
1: Çünkü sigortalı çalışanın değil, gelip geçici bir çalışan.
0: Hayır, günlük zaten adam evet. Portakalı, limonu kesecek ve gidecek başka bir bahçeye bakacak.
1: Senin şirketinde zaten çalışmıyor.
0: Sigortalı işçin değil, kalıcı işçin değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var ve bu sorun bugünün değil, son 50 yılın sorunu. Hatta yani narenciye ticari ürün olmaya başladığı günden beri bir sorundur bu. Bahçeye bir tane bahçeci koyarsın. Ben o bahçeye koyulan yani ilacını yapar, sulamasını yapar, bakımını yapar eğer insaflı, vicdanlı biri ise.
1: Göz kulak olur işte.
0: Yoksa kapının önünde oturur, tavuk besler, o tavuklar başında sokacak bir yer verilmiştir. Bunların %90'ı sigortasızdır. Ve bunların hepsi bir kalemdir. Dolayısıyla o sorunlar da Türkiye'deki ihracatçının başında ve yetmezmiş gibi bunların tümü şimdi iki tane şirketimizin sahibi gözaltında. Henüz daha mahkeme, tamam mahkeme bir tutuklama kararı verdi ama daha bir iddianame yok.
1: Tabii.
0: Neyle suçlandıklarını da tam olarak bilmiyoruz. İşin ilginci o bahsettiğim müstahsille zincir arasında bunlar iç piyasaya en az mal verenler. Çünkü bunlar ihracatçı. Topladıkları ürün %99.9'unu ihraç ediyorlar. Bunların iş piyasada fiyat yükseltme, fiyat düşürme, manipülasyon yapma şansları da yok. Öyle bir şey de yok. Yani biri Eren Gıda, Hakan Safa Çakır'ın, birisi de Menas, Ferhat Gürüz'ün iki göz altında olan arkadaşımız. Bu ikisiyle ilgili iddiaların da daha tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Cumartesi günü Ticaret Sanayi Odası seçimi var. O seçimlerde en güçlü aday bugünkü mevcut başkan Hakan Safa Çakır'dı. Hakan Safa Çakır'ın aday olup olmayacağını, gelip o şeyde seçimde oy kullanıp kullanmayacağını dahi bilmiyoruz. Tamamen soru işaretleriyle dolu bir süreç.
1: Bu şimdi tarlaya da yansıyor bu operasyonlar. Sonuçta baktığınız zaman alışverişin, ticaretin devam etmesi lazım. Tabii ki hukuk bir yandan devam edecek, varsa bir hata düzeltilecek, varsa bir yanlış tabii ki cezalandırılacak ama öte yandan da ticaretin de devam etmesi gerekiyor ama ticaret devam edemiyor.
0: Ya şöyle bir örnek daha önce vermiştim, yine tekrarlamamda fayda var. Çok çarpıcı bir örnektir. Şimdi sen bahçeden 1000 ton limonu aldın, paketledin, hazırladın, ihraç edeceksin. Ticaret borsasına gitmek zorundasın. İhraç işleminin başlaması için kayıt yaptırmak zorundasın. Ticaret borsası senin o ihraç faturanı tescil edebilmek için o 1000 tonluk girdiği istiyor senden. 1000 tonluk girdiğiyle ilgili müstahsil makbuzu düzenlemen lazım. Müstahsil makbuzları genelde oturursun rehberden bulduğun isimlere göre doldurursun. Çünkü sana satan müstahsil de adının geçmesini istemiyor.
1: Evet.
0: Şu adam, adam vergi vermek istemiyor. Dolayısıyla böylesine karmaşık, girif bir sorun ve bu yapısal bir sorun, kurumsal bir sorun. Bu sorunun ben 11 sene ihracatçı birlikleri başkanlığı döneminde müstahsille ihracatçı arasındaki zincir konusunda çıkabilecek olan sorunların çözümüyle ilgili aklımıza ne geldiyse önerdik. Bugüne kadar bir çözüm bulunmadı. Yani bahsettiğim olayın üzerinden neredeyse 45 sene geçti. Mesela KDV sorunu vardı. İhracatta KDV uygulaması, bakliyatta KDV uygulaması. İhraç edersen gidip KDV'ni iade ediyordun. iadesini alıyordun. O kadar karmaşık, o kadar girift sorunlar ki ve bir türlü çözülemedi. Sonuçta neyi önerdik? Dedik ki ya siz bundan KDV'yi kaldırın. Sonuçta ihracat ürünü bu. Nohut mercimeği ben ihraç edeceğim. Sen KDV'yi %8 tuttuğun sürece burada suistimaller olur. Başlangıçta %20 idi. Sonra %8'e düşürüldü. Suistimaller yine devam etti. Tek çare %1'e düşürülmesiydi. Ya o kadar çok ciddi sorunlar var ki ve bu sorunların çözümünü bürokrasiye bırakmış durumdayız. Bugün Türkiye'de bürokrasinin durumu ortada zaten. Yani bürokrasinin de yapacak çok fazla bir şey yok.
1: Bir de her şeyin bir sonucu var. Siz de çok yaşadınız, bizler de çok görüyoruz. Sonuçta hani örneklerini veriyorsunuz. Mısır'da 50 bin dönüm, 60 bin, 100 bin dönümler var. Burada bölünmüş arsalar, tarlalardan bahsediyoruz. Çünkü betonlaşmaya başladık. Betona inşaat sektörü, inşaat balonu diyorsunuz yani siz. İnşaat balonuna herkes tarlasını atmaya başladı.
0: Çünkü tarım alanlarını inşaata açtık. Orada evet. Çok ciddi bir geçici de olsa bir rant vardı. O ranta belediyeler dahil olmak üzere herkes o ranta göz dikmişti. Geçtiğimiz günlerde, dün mü evvelsi gün mü, Nevşehir'in bir ilçesinde bir imar müdürüyle ilgili operasyon yapıldı. Ya Nevşehir'in eti ne budu ne? Oradaki imar müdürünün eti ne budu ne? Adamdan çıkan servet dudak uçuklatıcıydı. İşte mutlaka ya eşi ihbar etmiştir ya yakınlarından biri ihbar etmiştir. Gemi azıya alarak fazla parayı bulunca şımarık yollara başvurmuştur. Şimdi imar rantının sona ermediği bir ülkede siz hiçbir yolsuzluğun önüne geçemezsiniz. Bunun ne CHP'yle, ne AKP'yle, ne İYİ Parti'yle, ne MHP'yle, ne DEM Parti'yle hiçbir şeyle ilgisi yok. Türkiye'de açık ve net itiraf edelim, kabul edelim. Belediyelerin en ciddi kişisel ve çıkar sağladıkları en ciddi sorun imar sorunudur, rant sorunudur. Ben hep örneğini veririm. Yani 2008 ile 2013 arasında 4 yıl istisnasız bütün büyükşehir belediye meclis toplantılarına gittim. Macit Özcan dönemindeki. O toplantılarda gündem gelir önünüze, işte orada asarlar gündemi. 100 gündem maddesinin 99'u adabazlı imar değişikliğidir. Adabazlı her imar değişikliği bir rant kapısıdır. O rant ya imar müdürüne açılır, ya belediye başkanının yanındakilere açılır, ya o işi tezgahlayan, o ada parselle ilgili planı yapana açılır, ama sonuçta bir rant vardır. Şimdi aslında çözüm çok kolay. Çözüm ne? Sizin bir yeriniz imara açılacaksa o yerle ilgili sonuçta çıkacak olan bir rant var. Diyelim ki bugün Kuyuluk yolunda bir yeri imara açıyorsunuz Mezitli Belediyesi olarak. Büyükşehir'e gönderiyorsunuz, onaylatıyorsunuz falan filan. Ya da şu anda mesela ciddi bir kanayan yara haline gelmiş olan TOKİ konutları.
1: Evet.
0: Şimdi TOKİ konutları yapılırken TOKİ konutlarına götürülecek olan hizmet karşılığında belediyenin o konutun açıldığı ada parselle ilgili bir belediye bir hizmet payı ayrılması lazım. İşte 35 uygulama, 18 uygulaması diyoruz. %35'i, yani 100 dönüm bir yere imara açacaksanız belediye orada cami, okul, hastane, klinik, yangın, her türlü kamu hizmeti için bir alan alır. %35'i ile %50'si arasında değişen bir alandır bu. Bu %35'i ile %50'si arasındaki alanı alır, o alanı değerlendirerek oraya yol, su hizmeti götürür. Eskiden elektrik hizmeti de götürüyordu. Ama siz alıyorsunuz orantı, orant ya birileri tarafından paylaşılıyor ya bir şekilde iç ediliyor. Dolayısıyla oraya götürülecek olan hizmet bir kamu hizmetidir. Kamu adına aldığınız payla kamu hizmeti götürmek zorundasınız.
1: Ve şimdi geldiğimiz noktada da tabii ki bölünmüş arsalar, binaya kurban edilmiş tarım alanları ve genişleyemeyen tarım alanları.
0: 300 dönüm bahçeyle başlamış. Adam 1965'te Narenciye'de para ediyor. Sovyetler Birliği'ne hiç elini soğuk sudan sıcak suya koymadan rahatlıkla mal satıyorsun. Ürün inanılmaz para ediyor. Mersin'de ne kadar doktor, mühendis, iş adamı varsa bahçe ekip biçmeye toplamaya başlıyor. 300 dönüm bahçeyle başlıyorsun. O 300 dönüm bahçe, ki büyük bir rakamdır. Yani 300 dönüm bahçe kolay kolay Çukurova'da da bulamazsın. Sonra ne oluyor? İkinci nesil, senin 5 çocuğun varsa 5'e bölünüyor. 60 dönüme indi. 60 dönümden sonra onların da çocukları doğuyor. Onlar da bölüyorlar. İşte şu anda Türkiye'deki işletme birim büyüklüğü 30-35 dönümdür. Bu Amerika'da 3000 dönümdür. Avrupa Birliği'nde 300 dönümdür. Mısır ve Güney Afrika çok istisnai örnekler. Ama sonuçta en ciddi rakiplerimiz. Mısır 2015'te ihracatta esamisi okunmazken şu anda Brezilya'yı da geçerek dünyanın en büyük portakal üreticisi haline geldi. Tek tip standart, Avrupa Birliği'nin istediği normlarda ilaç kalıtımı ile ilgili hiçbir sorun taşımayan, tamamen istenen normlarda ürün üretiyor. Çünkü kurumsal hale gelmiş. Bizim hangi üreticimiz hangi ilacı ne şekilde kullandığını bilmiyor ki. Ve temel sorumuz şu sevgili Serkan. Türkiye'de biz köye ziraat mühendisini götüremedik.
1: Yani, o kadar da ziraat mühendisi mezunumuz
0: yani
1: var.
0: Yani anne baba çocuğum ziraat mühendisi olsun diye uğraşıyor. Mezun oluyor çocuk.
1: Evet.
0: Ziraat mühendisi gidip köyde bahçecilik mi yapacak? Hadi bakalım çocuğa bir yer bulalım. Şu anda iddia ediyorum. Bir ara araştırmıştım ben. Ciddi anlamda araştırmıştım. Mersin Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde henüz daha bu merkez ilçeler ucube yapılar çıkmamıştı. 1000'e yakın ziraat mühendisi vardı. Ama o ziraat mühendislerinin hangisi tarımla ilgili çalışıyor? Yok.
1: Bir de ziraat mühendisleri kendi içerisinde de ayrışıyor. Bazı dallarda uzmanlaşıyor, bazı dallarda daha az bilgi sahibi olabiliyor.
0: Uzmanlaşıyorlar mı ondan da çok emin değil.
1: Onlar kastetmiyorum genel anlamda.
0: Değil. Ama mesela 1930'larda Alata örneği çok çarpıcı bir örnektir. Çok güzel bir örnektir. Geliyorlar Alata'da. İşte 1502 dönem bir araziyi hem bahçeler yapmak hem model bahçeler yapmak ama bir yandan da köydeki çocukların kız erkek orada eğitilip okuma yazma öğrenmesi, okuma yazmanın ötesinde bahçecilikle ilgili nasıl budama yapılır, nasıl sulama yapılır, nasıl aşı yapılır, nasıl bakım yapılır konusunda eğitiliyorlar. Alata'dan Erdemli'ye doğru giderken şu anda kaldı mı bilmiyorum. Dağ tarafında yani sağ tarafta yukarı doğru böyle barakalar vardı.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız.
1: Hatırlıyorum
0: sen.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Bütün eski Mersinliler hatırlar.
1: Evet.
0: İşte o barakalarda 1935'lerde yeni neslin kızlara dikiş nakış öğretildi. Nasıl köyde süt sağacakları öğretildi. Erkek çocuklar da bahçecilik konusunda yetiştirildi ve Türkiye'ye çok büyük bir potansiyel olarak dağıtıldı bunlar. Yok onların hiçbir örneği kalmadı Türkiye'de.
1: Kalmadı evet. Şimdi tabii ihracatçıyı da konuşmak lazım. İhracatçının rekabetle ilgili biz rekabet edemiyoruz. Destekler yetersiz gibi şikayetlerini duyuyoruz. Hakikaten sizin anlattığınız gibi rekabet artık eskisi gibi kolay değil. Türkiye'de bir ihracatçının herhangi bir ürünü ihraç etmesi gerçekten birçok konuyu yan yana getirmesi gerekiyor. Büyük sorunlar yaşıyorlar.
0: Ya mazot 100 lira. Ya hangi birinden başlayayım? Mazot 100 lira. Evet. Hürmüz kapandı, İran kapandı, gübre fiyatları %800 arttı. Üreden elde edilir gübre, üre fiyatları Hürmüz kapanınca, İran'a ambargolar şiddetlenince, daha da artınca o kapılar da kapanmaya başladı. Şimdi bütün bu girdiler yanında bugün 400 dolara mısır sattığı takdirde portakalı para kazanıyor. 4 kere 5 20 lira. Senin portakalı bahçeden işletmeye getirme maliyetin daha pahalı. Nasıl rekabet edeceksin? Mümkün değil.
1: Değil evet.
0: Dolayısıyla Türkiye korkarım ki 5 sene sonra Mısır'dan portakal ithal etmek zorunda kalır. Bu iddialı bir tespit ama sonuçta gidişat o yönde. Ya yaşarsak 5 sene sonrasında hatırlatırız bunları. 5 sene sonra Türkiye Mısır'dan portakal Güney Afrika'dan limon ihraç etmek zorunda kalır.
1: Mersin'in simgesi biraz portakal, biraz da limondur Erdemli'ye doğru gittiğimizde. Ve bu gidişte Mersin'in simgesi herhalde yüksek katlı binalar olacak.
0: Öyle görünüyor. Sonuçta Türkiye zaten en büyük kırılmayı şeyde yaşadı. Yani 2008 Mordiş krizinde, Amerika'daki Mordiş krizinde o krizden çıkmak için Amerika parayı bollaştırdı ve çok para bastı dolar olarak. O dolarlar o kadar sıfır maliyetle verildi ki Türkiye gibi %3, %4 dahi faiz veren ülkelere aktı. Güney Kore bu sayede inanılmaz bir sıçrama kaydetti. Vietnam şu anda Türkiye'nin ihracatının 3-4 katına çıktı. Onların teknolojiye, eğitime, gelişime, bilişime ayırdıkları kaynakları biz ne yaptık? Aldık 5 milyon, 10 milyon nüfusa yetmez İstanbul'a, 15 milyona çıkardık ve tamamen betona gömdük. 1 trilyon dolar Türkiye betona gömdü. Tamam, beton kısa dönemde 80 sektörü canlandırır, şunu yapar, bunu yapar, geçici bir refah sağlar. Ama son tahlilde beton bir üretim aracı değildir. Yani bina yaparsınız, alırsınız ve oturursunuz. O kadar yani, onun dışında. Ve Türkiye'nin yaşamakta olduğu en ciddi sorunlardan birisi erken sanayisizleşme dediğimiz bir tabir kullanıyoruz. Erken sanayisizleşme. Erken sanayisizleşme ne demek? Şimdi sanayisizleşebilir bir toplum. Mesela İspanya sanayisizlikle kalkınıyor. Turizme inanılmaz bir ivme kazandırmış. O sayede dünyanın bütün turizmini çekiyor ve çok para kazanıyor turizmde. Almanya sanayi pik yaptıktan sonra sanayisizleşmeye doğru yöneldi. Türkiye o pik noktasına ulaşmadan şu anda sanayinin milli gelirden aldığı pay %15'e düşmüş. Türkiye hem yaşlanıyor hem sanayisizleşiyor. Peki Türkiye gelirini nasıl arttıracak? Yani istediğiniz kadar inşaatı canlandırın. İstanbul'a hadi 50 milyona çıkaralım. 50 milyona çıkarsak da İstanbul'da bir milli gelire katkısı olan bir üretim yok. Türkiye tarımda sınıfta kaldı. Türkiye sanayide sınıfta kaldı. İşte şu anda konuşuyoruz. Amerika'daki teknoloji şirketler mi? 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolarlık değerlerden bahsedilen bir Amerika'daki şirketler söz konusu.
1: Adam bir telefonu satıyor 150 bin liraya. Adam tarlada limonu satmaya çalışıyor. O 150 bin lirayı tonlarca ürün satarak kazanamıyor.
0: Ya bir iPhone alabilmek için 2 kamyon limon satman lazım.
1: Evet. Yani düşünün. Adam tarlayı satsa maalesef o parayı, masrafları çıktıktan sonra o parayı kazanamıyor.
0: Dün gördüm, gözlerime inanamadım. Yani çocuklar bir iPhone soruyorlardı. iPhone'un yeni modeli 360 bin lira.
1: Aman Allah'ım. Gerçekten yarım milyona yaklaşıyor. Çok büyük paralar bence.
0: 5 sene önce ev alıyorduk o parayı.
1: Evet, çok büyük paralar. Ev dediniz, işte bu inşaatla paralel çok sayıda satlık, kiralık satlık özellikle levhaları görüyorsunuzdur. Çok sayıda, mesela bizim mahallede nereye dönsem satlık satlık sattı. Zaten kimse satamıyor. O aynı mesele de. Bir o kadar da boş ev söz konusu. Ama insanlar hep şunu soruyor. Ya hala bu binalar niye yükseliyor? Niye bu kadar inşaat hala devam ediyor? Özellikle Erdemli'ye doğru giderseniz hakikaten hala devam eden bir inşaat
0: burası. Onlar var şehrin içinde yapılmakta olan, evet. İnşaat. Ya dün yine bir rakam duydum. GMK bulvarıyla aşağıdaki Adnan Menderes bulvarı arasında ara yerde bir site yapılıyor. Deniz yok. GMK bulvarının trafik gürültüsü ortada. Minibüslerin kornaları, şunlar bunlar. Eskiden kamyonlar geçerdi. Şimdi hiç olmazsa kamyonları yukarıya aldılar da bir nebze. Ama yine de 24 saat trafik.
1: Tabii hiç susmaz orası.
0: 2 milyon avro istiyorlar daireye. Peki dedim, alan var mı? Varmış.
1: Ama bu belli bir yüzdelik dilimdedir
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam da 2 milyon avro bir eve nasıl verilir?
1: Tabii ki. Ya bir yatırım değil. Asla bir yatırım olarak düşünemeyiz.
0: Şimdi şöyle düşünürüz biz iş hayatımızda. Araba alacaksan kazancının %1'ini ayırırsın. Yani 3 milyonluk araba alacaksan 3 milyona karşılık senin 300 milyonluk bir gelirin olması lazım. Ev alacaksan gelirin %10'unu geçmemesi lazım. Şimdi 2 milyonluk bir 2 milyon avroluk evet, bir daire alacak da adamın yani. 25 milyon avro bir parasının olması lazım.
1: Ki o alacağı sitenin işte aidatı, giderleri...
0: Ya 2 milyon avro ve para veren adam aidat düşünmez Serkan.
1: Düşünmez. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu demek ki belli bir yüzdelik dilimde yaşayan bir kitle ki...
0: Hep konuşuyoruz Türkiye'nin %20'si. Hadi %20'sinden vazgeçtim. %10'u Belçika, Almanya, İsviçre standartlarında para kazanıyor. Ve ranttan para kazanıyor. Yani fon... soygunuyla ortaya çıkan tablo bize çok şey anlatıyor. Bu paralar deli paralar yani bu paralar nasıl kazanılır ya?
1: Bize o zaman şey anlatır mısınız? Fon krizi. Yani etrafımdaki herkes bana şunu soruyor. Ya haberleri dinliyoruz, duyuyoruz da bu fon ne abi diyorlar mesela. Yani sürekli insanların en çok sorduğu soru evet. Bütün haberlere hakimler, bütün olaylara hakimler ama sadece şu an sonuca hakimler.
0: Şimdi fon hikayesi şu. Geçmişte yine fonla ilgili uygulamalar vardı ama çok sıkıydı. Mesela senin bir fona girip bir şey fon alabilmen için 700 bin dolar civarında bir parayla ancak fon alabilir.
1: Belli bir sınır vardı.
0: Onun altında alamazdın. Evet. Yani vatandaş gelip oradan fondan herhangi bir şey alamazdı. Sonra bunları işte sermaye halka açalım, herkes gelsin, herkes bir şeyler kazansın diye saçma sapan bir takım değişiklikler yaptılar. Mesela bir şirket borsaya açıldığı vakit o hisseyi biliyor ki o hisseyi alan bir hafta bu hisse prim yapacak. Böyle gel gel yaptılar vatandaşa. Fona gelecek olursak bu fon krizi değil bu fon soygunu. Yani vurgun da değil bu soygun. Göz göre göre gelen bir soygun. Ve iddia ediyorum Türkiye'de özgür medya hayatta kalabilseydi varlığını sürdürebilseydi bu işlerin hiçbiri daha başlamadan söndürülürdü. Yangın gelmeden söndürülürdü. Şimdi fon dediğin hikaye şu. Ben, sen, hediye, işte radyoda program yapan.
1: Normal insanlar.
0: Bektaş, toplanıyoruz. Nevzat'ı da alıyoruz aramıza. Diyoruz ki ya biz kendi kendimize bir altın günü gibi bir fon oluşturalım. Tamam herkes bir para koyuyor. Biner lira, ikişer bin lira, üçer bin lira neyse. Bir hisse seçiyoruz, o hisseyi alıyoruz. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi bir araya geliyorlar. Kendi aralarında iletişim, orada hiçbir sorun yok. Kimseye bir zararımız yok.
1: Evet.
0: Sonra o hisseyi alıyoruz, başlıyoruz hisseyi kendi aramızda birbirimize satarak fiyat yükseltmeye. Orada da bir sorun yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz kağıt üzerinde. Ben sana hisseyi 1000 liraya satıyorum. Sen dönüp hediyeye 5000 liraya satıyorsun. Hediye Nevzat'a 10.000 liraya satıyor. Bektaş'ın sırtına yüklüyoruz 20.000 liraya. Orada bir sıkıntı yok. Sonra ne yapıyorlar? Asıl vahim tablo orada. Bu fonları halka açmak üzere SPK'ya başvuruyorlar ve izin alıyorlar. İzin aldıktan sonra vatandaş bir bakıyor ki anormal para kazanılıyor buradan. Senin bin liraya alıp 20 bin liraya yıktığın hisseyi 100 bin liraya çıkardığın vakit adam diyor ki bu nasıl olsa 110 bin lira olacak gelip oradan alıyor. 455 bin kişinin tamamının bu işe girmesinin ve altında kalmasının temel sebebi şu. Şimdi somut bir örnek vereyim. Artık deklar olduğu için adını vermekte de bir mahsur yok. Gündoğdu Gıda diye bir süt şirketi var. Manisa'da, Manisa'nın Salihli'de bir süt üretmek üzere kuruluyor. İşte 100 civarında çalışanı var, şu var, bu var. Bu hissenin başlangıçtaki piyasa değeri 30 milyon lira. Ki 30 milyon lira dahi büyük paradır. Sonra bu hisseyi o bahsettiğim o 12 kişilik kapalı fon alıyor, devralıyor ve başlıyorlar fiyatı arttırmaya. O arada ama bir şey oluyor. Bu Salihli'deki şirket üretimden vazgeçtiğini bildiriyor borsaya. Üretimden vazgeçmiş, ineği yok, makinaları yok, hiçbir şey yok, iki tane çalışan bırakmış. Eylül ayında bu hissenin değeri ne kadara çıktı biliyor musun? 103 milyar.
1: Allah Allah, nereden nereye geliyor?
0: 103 milyara çıktı. Çarpıcı olsun diye örneği vermiştim. Burada da vermemde mahsur yok. Türkiye'nin 1970'ten beri sütte damgasını vurmuş, bütün marketlerde herkesin gidip tercih ettiği, borsaya açık bir tane şirket var. Pınar Süt. Pınar Süt'ün piyasa değeri ne kadar biliyor musun? 3 milyar. İşçisi, ineği, tesisi olmayan Gündoğdu'nun 103 milyarına karşı Pınar Süt 3 milyar. Bir başka şey daha yapıyor. Bir factoring şirketini alıyorlar, şişiriyorlar. Nereye şişiriyorlar biliyor musun? Bu kriz patlak vermeden, ama biz bunların hepsini izliyoruz. Mehmet Şimşek izliyor. Mehmet Şimşek 11 ay önce çıkıyor. Sizin borsada manipülasyon yaptığınızı biliyoruz diyor. Peki manipülasyon yaptıklarını biliyorsun da ne yapıyorsun? Seyrediyor. Herkes seyrediyor ama. Bu factoring şirketi 130-140 çalışanı var. Alıyorlar işte 1 milyar değer diyelim. Başlıyorlar artık. Factoring dediğin ne? Gidip çek senet kırdırdan bir şirket. Başka bir özelliği yok. 28 milyar dolar değere ulaştırıyorlar şirketi.
1: Teknoloji devi değil, bir şey değil.
0: Hayır, aya çip falan yollamamış.
1: Yani onu diyorum yani. Üretim de yok.
0: Uyduları uzaya çıkma. 28 milyar dolar. Yine mukayese için dinleyenlerin, izleyenlerin mukayese etmesi için bir rakam vereyim. 21 bin çalışanı vardır İş Bankası'nın. Türkiye'nin en köklü bankacılık şirketidir. Mustafa Kemal'den emanettir. Çok da sistemli olarak bütün Türkiye'ye büyük hizmetler vermiştir. Bünyesinde şişe camı, soda sanayini vesaireleri barındırır. İş Bankası'nın piyasa değeri ne kadardı biliyor musun? 28 milyar dolar olduğu gün bunlar. 7 milyar dolardı. 4 tane İş Bankası çıkarmışlar adam.
1: Ama işte burada bir balonun oluştuğu belli. Burada normal bir şeylerin gitmediği belli. Ta ki ne zamana kadar?
0: Ne zamana kadar? Şimdi benim torunum 2011 doğumlu. Yani şu anda 15 yaşında. Yaz tatilinde 3-5 bin lira bulmuş. Bir gün beni aradı. Dedi ben borsaya girmek istiyorum. Senin bu işlere aklın erer, ne dersin? Dedim ki çok iyi olur. Yani finans okuryazarlığı öğrenmen bakımından çok yararlı olur. Peki dedi hangi şirketleri seçeyim? Dedim ki bak, fiyat kazanç oranı dediğimiz bir fiyat kazanç oranı vardır. Ona dikkat etmemiz lazım. Öğretiyorum işte fiyat kazanç oranı nedir. Bir şirketin piyasa değeriyle, şimdi bankaların Türkiye'deki fiyat kazanç oranı 4,5-5'tir. Yani 5 yılda senin o kazancıyla senin koyduğun parayı amorti edecek yapılardır. Bir de dedim piyasaya dikkat et, sakın dedim bilindik şirketler dışına çıkma. Mesela dedim, hiç isim vermemde bir mahsur yok. Mesela dedim Tüpraş alınır, Koç Holding alınır. Türkiye batmadığı sürece bunlara bir şey olmaz. Bir de petrol krizinden dolayı da işlem hacimleri artıyor. Bir de Amerika'ya gideceksen dedim, yani şirket olarak Amerikan hisseleri alacaksın. İşte Chevron, Shell Mobil falan filan o tip şirketler öneriyor. Bir ay, 1,5 ay geçti. Bu fon krizinden sonra aradım Toprak'ı. Toprak dedim ne yaptın? Ya dedi ben battım. Niye battın dedim. Dedi ki katılım evi var ya, katılım evi. Dedim ondan hisse aldım. Peki dedim niye aldın? Ben sana ne söyledim?
1: Kazancı
0: sen ne yaptın?
1: Iyi. Kazancı iyiydi.
0: Dedi ki bütün arkadaşlarım diyorlardı ki bu şirket daha da gider. Tabi bir de kendilerini hükümete yakın göstererek, Erdoğan'ına yakın göstererek. Ya dikkat et, bu 455 bin mağdur dediğimiz insanların önemli bir bölümü AK Parti'ye oy vermiş olan mütedeyyin insanlardır. Banka faizinden çekinerek bu tip fonlara, katılım evi gibi hisselere, şunlara bunlara yönelmişlerdir. Büyük bir vurgun, büyük bir soygun ve korkarım ki ekonomiyi çok ciddi anlamda sarsacak. Biz daha henüz bunun boyutlarını tam olarak kavramış değiliz. Şimdi 455 bin kişi dediğin aileleriyle beraber 2 milyon insana tekabül eder. 2 milyon insan ve bunların önemli bir kısmı da AK Partili ve bunlar mağduriyetlerini sağa sola da anlatarak devam etmeye başlarlar.
1: Yani burada sorun şöyle mi büyür? İnsanlar zaten paralarını geri istemeye başlayınca sistem çöktü ve şimdi bu paraların ödenmesi gerekiyor.
0: Sistem şöyle çöktü. Sistem aslında çökmezdi. Daha bir süre giderdi ve Türkiye'nin başına çok daha büyük işler açabilirdi. Yani 20 milyar dolar dediğimiz vurgun 100 milyar dolarları falan aşabilirdi. Bir bankacılık krizine dönüşebilirdi. Ha bir şey daha yapmışlar bankacılık krizi demişken. Şimdi 28 milyar dolara çıkardı ya, 4 tane İş Bankası değerine çıkardı ya fonu.
1: Evet.
0: Gidiyor diyor ki bu fonu sen benden emanet al bankaya, bana kredi ver. Tamam. Banka alıyor o fonu, nasıl olsa garanti. Şimdi banka dönüyor, parasını istiyor. Adamda para yok. Teminat ne? Teminat fon. Peki fonun içindeki hisseler ne? O süt şirketi gibi şirketler. Çöp. Sonuçta oradan da büyük bir vurgun var. En çok da şeye güldüm. Norveç Varlık Fonu vardır. Dünyanın en saygın fonudur. Devlet bir fon oluşturmuştur. Emeklilerin maaşlarını oraya koyar. Ve şu iddiayla kurulmuştur. Norveç petrolden çok büyük gelirler elde etmişti. Halen etmeye devam ediyor. Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden. Diyorlar ki Norveç olarak bizim elde ettiğimiz bu tip kaynaklardan elde ettiğimiz gelir aslında çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin payını çıkarıp satarak para kazanıyoruz. Dolayısıyla bu para onlara emanet bırakılmalı. 1 trilyon dolarlıktı, şu anda belki 2-2,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Onları da çarpmış bizim foncular.
1: Her yere izimizi muhakkak, damgamızı muhakkak vuruyoruz.
0: Tabii işin acısı şu, Türkiye'ye zaten yabancı yatırımcı gelmiyordu.
1: Evet.
0: Yani fabrika, tesis kuracak kimse gelmiyordu. Sıcak para geliyordu. Norveç fonu da büyük ihtimalle işte 3 gün, 5 gün ben buradan yolumu bulurum diye oradaki yönetim kadrosundan biri, portföy yöneticileri vardır. Çok büyük paralar kazanırlar ve o fonların fiyatlarını her sene arttırırlar. Yani gelirlerini arttırırlar. O tip birisi bir tuzağa düşmüştür. Ama şey yarım kaldı. Fonla ilgili toplumsal reflekse nasıl yansıyacağı yönünde şunu söyleyeyim. Mesela büyük bir şirketsiniz. Kasanızda da nakit var. Personel maaşı ödeyeceksiniz. 3 günlük, 5 günlük gidip fona koyuyorsunuz o parayı. Şimdi o parayı almak gerekiyor. Çünkü fon devletin teminatı altında. Yani hisse senedine benzemez fon. Fonu sen verirken devlet olarak ben bunun denetlemesini, düzenlemesini yapıyorum koşuluyla açıyorsun fonu. O bahsettiğim bizim 5 kişilik oluşturduğumuz kapalı fonu halka açtığımız vakit öyle kafamıza göre halka açamıyoruz. Gidip SPK'dan, BDDK'dan, devletin bütün kurumlarından onay almamız lazım.
1: Ama bir yandan da fahiş kazançlar da var.
0: Onlar,
1: hani biz masum başladık bu işe, herkes işte biraz arttırdı, üstüne koydu
0: ya
1: verdi.
0: 20 milyar doların içinde bula bula bulduğumuz işte Foncu Fatma dediğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betü Sayan Kaya 4 isimli 2 milyar vurgundan para aldığını öğrendik. E tamam da 20 milyardan bahsediyoruz. Yani bunun o da 4 ay önce götürmüş 3 milyon dolar koymuş kendisiyle kocası. Kaç dolar almışlar biliyor musun? 48 milyar dolar.
1: Oğlum,
0: 4 ya. Ayda.
1: Çok büyük.
0: Şimdi parayı iade edeceğim diyor. Ne kadar iade edeceksin? 48 milyon dolar, 50 milyon dolar. İyi de kayıp 20 milyar dolar. Ki bildiğimiz bu, daha nereye kadar sirayet eder, şey yarım kaldı. Şimdi sen şirket olarak Mersin'de mütevazi bir şirketsin. Ya 100 tane çalışan olan bir organizede bir üretim yapan bir şirketsin. Gittin bu fona para koydun. Şimdi 1 Ekim maaş ödeyeceksin bugün. Fona gidiyorsun, para yok.
1: Ama şimdi Sayın Ayhan, yani finansal okuryazarlık diyorsunuz. Sizin torununuza verdiğiniz, bak şunlara şunlara dikkat et dediğiniz sözler çok önemli. Koca iş insanı yüksek getirinin yüksek risk olduğunu bilmez mi?
0: Şuna güvenmişler. Arkasında devlet var.
1: E tamam, devlet belki zararını bir miktar karşılayacak. Belki belli bir seviyede karşılayacak.
0: Devlet karşılayamaz bunu.
1: Evet, onu söyleyeceğim. Yani nereye kadar karşılayabilir?
0: Hiçbir kuruşunu karşılayamaz. Benim ne hakkınız var? Benim emekli maaşıyla topladığınız vergileri götürüp bana mı sordunuz bu fonlara izin verirken?
1: İşte onu söylüyorum. Yani bu riski insanlar göze alarak bu işe giriyor.
0: Kesinlikle. Ama sonuçta böyle bir mağduriyet doğacak. Şimdi Mersin'le ilgili fotoğrafı vereyim. Belki bugünün de önemli haberi olarak not düşelim. 455 bin kişilik bir mağduriyetten bahsediyor.
1: Evet.
0: Mersin Türkiye'nin %2'sidir. Demek ki 9 bin kişi. Evet, 9 bin kişi. Aileleriyle beraber 30 bin kişiyi bulacak bir mağduriyetten bahsediyoruz.
1: Ciddi
0: intiharlar da olacak. Allah korusun, Allah korusun. Çok ciddi aile sorunları yaşanacak. Para kazanırken fondan iyiydi. Para kaybettiğin vakit eşin bana mı sordun, gittin o parayı oraya yatırdın, git o parayı bul getir çocuklarımızın okul taksididir diyecek. Ya ben borsada şunlara tanık oldum. Aslında hatıralarımı yazsam da yeridir. Adam getiriyor borsanın o yükseliş dönemlerinde, sana diyor ki abi ben borsada para kazandım. Diyorsun ki borsa oyun yeri değildir, borsa yatırım yeridir. Tamam abi diyor. Peki diyorum, kaç gün bekletebilirsin bu parayı? Herkes Türkiye'de sabahleyin alıp akşam satarak para kazanma peşinde. Yani Türkiye'de borsa yatırımcısının regülasyon ortalaması 3,5 gündür. Amerika'da 3,5 yıldır. Şimdi onlarda da hızlandı bu teknoloji şirketlerinin devreye girmesiyle, ama çok arada çok ciddi bir mesafe vardır. Ve orada kurumsaldır. Kamuya ait fonlar yönetir. Emekli fonları çok ciddi pay tutar. Avrupa'da da Amerika'da da. Adam diyor ki abi diyor ben bunu bir hafta idare ederim. Bak diyorsun, burada zarar da var, kar da var. Çünkü karın olduğu her yerde risk vardır.
1: Tabii ki.
0: Tuzak ne kadar peynir ne kadar büyükse, tuzak ne kadar yakınsa peynir o kadar risklidir. Sonuçta yedirirler mi adama? Tamam abi diyor, ben kar zarar ortak. Giriyor, hisseyi alıyor. 3 gün sonra geliyor, abi ben mahvoldum. Niye mahvoldun? Abi bir de soruyorsun, bu para senin mi başkasının mı? Benim param abi diyor. Tamam diyorsun. 3 gün sonra geliyor, ben niye mahvoldun? Abi ben apartman yöneticisiydim. Apartmanın aidatlarını toplayıp getirdim. Uyanık da bizim millet yani.
1: Ya da insanları ikna ediyor. İnsanlardan para toplayıp hepsi adına götürüp oraya yatırım yapabiliyor. O riske girebiliyor.
0: Şimdi çok sevdiğim bir fıkra vardır. At yarışlarına gidiyor adam. Sürekli olarak meraklı at yarışlarına. Kumarın çok belalı bir alanıdır at yarışları. İşte tüyo bir türlü tüyo alamıyor. Batmış durumda da cebinde son bir harçlığı kalmış. İniyor aşağı, dolaşırken atların koyulduğu ahırları, oradan bir ses geliyor. 7 numarayı oyna diyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç kimse yok. Bir bakıyor ki atın birisinden geliyor ses. Gidiyor ata diyor ki emin misin? At başını sallıyor aşağı doğru. Tamam diyor. Gidiyor para buluyor, getiriyor, koyuyor, hakikaten de 7 numara kazanıyor. Bir hafta sonra gene geliyor. Dolaşırken at diyor ki 13 oyna. Gidip emin misin diyor. Emin, yine başını sallıyor at. Gidiyor bu sefer mahallenin parasını toplayıp getiriyor. Büyüyor o iş. Bir gün artık altından kalkılamaz borç toplayarak, nasıl olsa sistem sağlam,
1: kazanacağım
0: at diyor. Tüyoyu veriyor. Emin misin dediğinde başını sallıyor. Parayı koyuyor 9 numaraya, atın verdiği tüyoya. At 9 numara önde giderken ayağı tökezliyor ve kalıyor orada. Gidiyor O ona tüyo veren ata diyor ki hani 9 numara sen garanti demiştin, at şöyle yapıyor.
1: Tükezleyeceğini hesaplayamamıştık.
0: Her kazancın bir kaybı vardır.
1: Teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Bugün 2 Ekim Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise 7. sırada yer aldı. Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza damlama mevkiinde meydana geldi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, mesken aboneleri için uygulanan son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek, vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde İyiliğin Gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her mesele.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler.
2: Yemek sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

akşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sad.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem," dedi. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınız
1: art civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri

0: Yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
3: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
4: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
3: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba helva, en
1: baba helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

kime yalan? Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 2 Ekim Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise 7. sırada yer aldı. Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza damlama mevkiinde meydana geldi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, mesken aboneleri için uygulanan son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iyiliğin gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül. Her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı.
11: Almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

ediyor. Deniz Seki'den anlatamadım gitti sonrasında. Çok daha eski bir şarkı ama yeni bir yorumla devam edeceğiz. Necip Celal Andel'in sözlerini yazdığı ilk Türk tangosu. Seyhan Hanım seslendirmiştir. Esin Engin yorumunda Esin Engin Tango olarak da CD'de de bulabilirsiniz. Biz bu sefer Kargo ve Dilek Türkan yorumuyla çalacağız sizlere bu

1983 yılında Barış Manço'dan Türkiye'nin Eurovision adayı olarak bahsedilmeye başlanır. 83 yılında 94 adayın katıldığı ve TRT'nin jüriliğinde ulusal elemelerde Barış Manço ilk 20'nin dışında kalmış ve çeyrek final yüzü bile görmemiştir. Hem Nick DeChapper hem de çeşitli konularda TRT ile ters düşen Barış Manço, TRT tarafından elendikten sonra jüri şarkımla alay etti ve beni sevmedikleri için şarkıma ön yargıyla yaklaşıp elediler diyor. Barış Manço ayrıca şarkımı plak yapıp basacağım artık karar halkımızdır çıkışını yaparak TRT jürisine sunduğu Kazma şarkısını albüm yapıyor. Kazma o sene ilk ay 550 bin satarak satış rekoru kırar ve yılında en çok dinlenen şarkılarından birisi olur. Bir Özdemir Erdoğan şarkısı aç kapıyı şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
0: MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konukevi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Mustafa Sandal'la 1994 yılına gittik. Unutulmaz şarkılarından bir tanesi Suç Bende. Sonrasında Gülşen'le biraz daha yavaşlayacağız ve biraz daha günümüze geleceğiz. İnşallah.

Sanatçının ilk albümü Kadın'da yer alır. Bireysel vokal olarak çıkış yapmadan önce Özlem Tekin, Teoman ve Şebnem Ferah aynı gruptaydılar biliyorsunuz. Ve Türkiye'de 90'larda rock'ı başlatan, rock müziği yeniden sevdiren isimlerdendi. Özlem Tekin

Gözyaşıysa sevdiklerin, ben en çirkini, en fakiri. Yanmıyorsa yorgun lambam, ısıtmazsa

hiç tutmam ben sözlerimi. Derindir uykum, uyanmadım, 10 gün oldu.

seni gizlice. Gözyaşıysa sevdiklerin, ben en çirkini, en fakiri. Yanmıyorsa yorgun lambam,

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi
1: 299.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre.

0: Ergül.
1: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Bugün 2 Ekim Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise 7. sırada yer aldı. Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza damlama mevkiinde meydana geldi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, mesken aboneleri için uygulanan son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek, vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iyiliğin gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül. Götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
16: Radyo Ülke.
18: Son 2 3

0: Etti.
1: Herkese merhabalar. En çok beklediğimiz günlerden bir tanesi, haftanın son iş günü. Günlerden cuma. Hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz? Gül günle, gülle bugün de sizlerle.

0: gittin cidden.
1: İnsanları konuşalım mı bugün? İnsanların enteresan yönlerini belki. Ya da fiziksel yönlerini. Neler anlatacağım neler size. Tabii ki bunu en güzel şarkılar eşliğinde yapacağım. Mesela insanların neden kuyruğu yok hiç merak etmiş miydiniz? Şimdi insanların neden acaba kuyruğu yok demiştik. Şekil ve yapısı ne olursa olsun hemen hemen bütün omurgalılarda kuyruğun olduğunu görüyoruz çünkü. Ve hepsinde de kuyruk aynı biçimde oluşmuş. Sayıları 3 ila 49 arasında değişen kuyruk omurlarının üstü yağla kaplanmış ve böylece kuyruk ortaya çıkmış. Şimdi kuyruk aslında canlı türüne göre değişik fonksiyonlara sahiptir ve kesinlikle bir süste değildir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kuyruk aslında omurganın devamıdır. Timsah, kertenkele gibi hayvanlarda gövdenin bir uzantısı gibi durur. Balıklarda mesela kuyruğun son tarafı bir yüzgeçle son bulur. Kuşlara baktığımızda güdük ve yaygın olan kuyruk kısmında dümen görevi yapan teleklerin olduğunu görürüz. Kangurularda mesela iyice kalınlaşan ve kaslanan kuyruklarını dinlendikleri zaman bir koltuk değneği veya üçüncü bir ayak gibi kullanabildikleri gözünüze çarpar. Köpeklerde olduğu gibi bazı hayvanlar kuyruklarını bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar. Mesela kertenkelenin kuyruğu bir savaşma ve aldatma mekanizmasıdır. İsterse hasmına kuyruğunu bırakıp gider, yerine de yenisini çıkarır. Bilmiyorum bu özelliklerini biliyor muydunuz? Çıngıraklı yılanlar mesela kuyruklarını ses çıkartan bir enstrüman gibi kullanırken aslan sadece sinekleri kovalamada kullanır. Tilki mesela uzun kıllara sahip kuyruğu sayesinde hızla avını kovalarken dengesini kaybetmeden manevra yapabilir. Bir tür sincapsa kuyruğunu başının üstüne götürüp onu şemsiye olarak kullanır. Bazı canlılarda ise vücudun bir bölümüyle kuyruk birbirine karıştırılır genelde. Balinanın suya dalarken gördüğümüz yaklaşık 3 metrelik yatay kısmı kuyruğu değildir mesela, vücudunun bir parçasıdır. Tamamen kastan oluşan kuyruğuysa dışarıdan kolay kolay görülemez. Akrebin mesela ucunda zehirli iğnesi olan o kısım kuyruk değildir. Aşırı uzamış olan karın kısmıdır. Gelelim asıl soruya. İnsanın neden acaba kuyruğu yok? İki güzel şarkı dinleteyim, birazdan meraklandırayım. Sonrasında keyifli anlatayım.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı ve hatta devam ediyor en güzel şarkılar eşliğinde. Az önce insanların acaba neden kuyruğu yoktur onu konuşuyorduk hatırlarsanız. Hayvanlardan bir parça bahsetmiştim size. Maymun türleri mesela birbirleriyle karşılaştırıldıklarında görülüyor ki tür ne kadar gelişmişse kuyrukta o kadar küçük kalmış. İnsanda ise kuyruk derinin altına gizlenmiş olan 3 ya da 4 omurun kaynaşmasıyla ortaya çıkmış. Kuyruk sokumu kemiği adı verilen küçük bir kemikten oluşuyor. Daha doğrusu insanın kuyruk kemikleri tek bir kemik oluşturacak şekilde birbirleriyle birleşmişler. Bu durumun sebebi ne diye merak ederseniz iki ayağı üzerinde durabilme ve yürüyebilme özelliği tabii ki. Düşey konumdaki bu hareket biçimi bir takım mekanik zorlanmalar ortaya çıkarıyor. İnsanın ayakta durabilmesi için vücudun üst kısmını taşıyabilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Yani aslında kuyruğu meydana getirmesi gereken kemik ve kaslar birleşmiş, tek bir kemik şeklinde kaynayarak vücudun destek aldığı bu dayanak noktasını oluşturmuşlar. Çok ender de olsa bazı erişkin insanlarda kuyruk kemiğinin 10 santimetreye varan bir kuyruk oluşturabildiği, bu kuyrukta kas, sinir ve damarların bulunabildiği de görülmüş bu arada. Herhangi bir ırkta ortaya çıkabilen bu anormalliğin kalıtımla ilgisinin olup olmadığı da hala araştırılıyor.

İnsanları konuşuyoruz. Çinlilerin gözleri neden çekiktir hiç merak etmiş miydiniz? Öncelikle böyle fiziksel özelliklerinden biraz bahsedeyim istediğim insanların. Sadece aslında Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güney Doğu Asya'da yaşayanların, hatta eski Moğolların bile gözleri çekiktir bilirsiniz. Aslında çekik gözlü olmak tanımı kesinlikle yanlış. Göz yapısı çünkü dünyada bütün insanlarda aynı. Farkı yaratan ne diye soracak olursanız göz kapakları diye cevap vermek isterim size. Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı gözün üstüne doğru biraz daha fazla inmiş oluyor ve bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep oluyor. Peki bu neden böyleymiş derseniz, bir teoriye göre göz kapağının üzerinde katlı olarak duran bu ikinci kıvrımı bu insanların gözlerini yoğun olan kar tabakasının göz kamaştıran ışığından korumak için bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiş. Hani her ne kadar az önce belirttiğim bölgelerin bazılarında kar hiç yağmıyorsa bile, bilim insanları bugün çekik gözlü diye nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul çağında Sibirya'dan, yani Asya'nın kar ve buzla kaplı en soğuk bölgelerinden güneye, yani bugün yaşadıkları yerlere göç ettiklerine inanıyorlar. Bu kadar soğuk iklimde yaşayanların vücutlarının iklime uyum sağlamaktan başka çareleri de yok tahmin edebileceğiniz gibi. Sadece gözler değil, burun da rüzgara en az maruz kalacak şekilde küçülmüş mesela. Burun delikleri solunan hava ciğerlere gidene kadar ısınsın diye daralmış. Ciltler de bu nedenle bir parça yağlı, soğuğa dirençli olabilsinler diye. Göz kapakları da daha yağlı olduğundan daha sarkık duruyor ve bu oluşumda gözü ve iç tabakalarını kara ve buza karşı koruyor. Yani çekik gözlü değil, düşük göz kapaklı tanımını kullanmak çok daha

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Onların enteresan fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Mesela insanlar korkunca neden dişleri birbirine vurur, hiç merak etmiş miydiniz? Aslında bu tepki ilk çağlarda yaşayan atalarımızın tepkileriyle hemen hemen aynı diyor bize kaynaklar. Acıktığımızda karnımız gurulduyor. Güzel bir yiyecek gördüğümüzde tükürük salgımız artıyor. Yani ağzımız sulanıyor. Korkunca mesela çenemiz titriyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Bedenimizin yüz binlerce yıl öncesine ait bu işleyiş düzeni bugün bile etkinliğini sürdürüyor. Fizyolojik olarak taş devri insanlarından farkımız yok. Dış tehlikeler karşısında hala onlar gibi tepki veriyoruz. Ama günümüzde strese yol açan modern etkenler karşısında bu tepkiler pek yararlı olamıyor. Bir insan büyük bir tehlike veya korku verici olayla karşılaşınca vücudu otomatikman kendini savunmaya hazırlıyor. Bunu yaparken karşı tarafla savaş için bazı kasları hazır hale getiriyor. Gerekirse kaçmada kullanacağı için bazı kasları seçiyor. Diğer canlılarda olduğu gibi insanda da dişler ve çene savunmanın ana mekanizmaları biliyorsunuz. Şüphesiz ilk insanlarda bugün yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi saldırmanın da etkili bir unsuruydu ama evrim sonrası bu işleyişlerini kaybettiğini söylüyor bize bilim insanları. İşte bu nedenle bir saldırının korkusu hissedildiğinde kalıtımsal olarak önce çene ve dişler savunma pozisyonunu alıyor. Çenedeki kaslar titremeye başlıyor. Bu da sanki böyle dişler takır takır birbirine vuruyormuş gibi bir görüntü yaratıyor. Bu arada aynı şekilde bacaklardaki kaslara da koşmaya hazırlanma uyarısı gidiyor. Buradaki kaslar da hazırlık halinde titremeye başlıyorlar. Çok korkan bir insanın bacaklarının zangır zangır titremesi de aslında bundan. Korkunca tüylerimizin diken diken olması da vaktiyle vücutları tamamen kıllarla kaplı atalarımızdan kalmadır mesela. Az sonra onu da anlatayım size. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

insanları konuşuyoruz bugün. İnsanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Korkunca tüylerimiz neden diken diken olur demiştim az önce hatırlarsanız. Vaktiyle vücutları tamamen kıllarla kaplı atalarımızdan kalma aslına bakarsanız bu özellik. Cildimizdeki her kıl ve saç teli bir küme istemsiz kas hücresiyle donatılmış. Korkunca başta kedi olmak üzere hayvanların birçoğunda görülen savunma refleksiyle bu minik kaslar kasılıyor ve tüylerimiz dikleşiyor. Üşüyünce tüylerimizin dikleşmelerinin amacı da ayrı. Atalarımız bizler gibi gerektiğinde kalın giysilerle dolaşamadıkları için vücutlarındaki kıllar onların derilerini soğuktan koruyan bir izolasyon tabakası görevini de görüyormuş. Aşırı soğukta bu kıllar dikleşerek daha geniş bir yüzey oluşturuyorlarmış ve ısı alışverişini en aza indiriyorlarmış. Atalarımızdan genetik olarak aldığımız bu reaksiyon şekli sayesinde sıcak bir havanın ardından serin bir meltem çıktığında ürperiyoruz ve tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu da aydınlattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi? Yapamadım.

İnsanları ve fiziksel özelliklerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gül'le de. Akılla zeka arasındaki farktan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle size. Akıl aslında bir kabiliyet biliyorsunuz. Zeka da öyle. İkisi arasındaki en önemli fark neymiş o zaman derseniz, bir başkasından akıl alabilirsiniz ama zekayı alamıyorsunuz. O her insanın kendisine mahsus. Bir hastalık söz konusu olmadığı sürece şüphesiz herkesin aklı var. Akıllı olmak, kendi davranışlarını bilmek, kontrol edebilmek, doğru ve yanlışları değerlendirebilmek yeteneği. Akıl, insanı hayvandan ayırt eden en önemli faktör. Hayvanlar yalan söylemiyorlar ama insanlar sık sık mesela bu yola başvuruyorlar. İşte insandaki yalanla gerçeği, doğruyla yanlışı ayırabilme, bir konuda fikir yürütebilme, görüş belirtebilme yeteneği akıl. Ah, şimdiki aklım olsaydı lafını söyleriz ya. Demek ki akıl insan olgunlaştıkça da değişebilen bir şey ve insanın kendisi de bunun farkına varıyor. Bir insan değişik fikirlerle diğerinin aklını karıştırabiliyor mesela. Hayret verici, şaşırtıcı şeyler insanın aklını durdurabiliyor. Bir şeyin içeriğini anlamamak, akıl erdirememek olarak nitelendirilirken, başkalarının çözemediği bir sorunu çözen kişiye bir tek o akıl etti diyoruz. Birine bir yol göstermek ona akıl vermektir mesela. Bir şeyi hatırlamak, unutmamak, akılda tutmaktır. Akılsız tanımıysa doğru ve isabetli düşünemeyen anlamında kullanılır günümüzde. Zekaya baktığımızda bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama, açıklayarak çözme yeteneği diyebiliriz. Genel olarak hani zekanın 12 yaşına kadar hızla geliştiği, sonra gelişme hızının yavaşlayarak 20 yaşına kadar sürdüğü, orta yaşlarda ise zeka seviyesinin sabit kaldığı kabul edilir uzmanlarca. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Zeka mesela hayvanlarda da var. Bir nevi içgüdüsel olay ama onlardaki. Şüphesiz hayvan zekası insana göre gelişmemiş ama her iki zeka türü de sinir sistemiyle alakalı. İnsanı ayıran, evriminde oluşmuş konuşabilme özelliği, işte dik durabilmesi, el yapısı nedeniyle aletleri kullanabilmesi ve gelişmiş beyin ve sinir sistemi. Zeka, bir insanın her türlü olay karşısında böyle aynı yeteneği gösterebileceği anlamına gelmiyor ama. Bir müzik bestecisi mesela kendi duygusal yapısının içerisinde en karışık eserleri aklıyla değil zekası sayesinde oluşturur. Biz bu kişilere hani müzik dehası deriz ya, ama bu müzik dehaları en basit bir matematik problemini bile çözemeyebilir mesela. Sonuç olarak zeka ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara, işte eğilimlere, iradeye ve bilgi edinme isteğine göre farklılıklar gösterebiliyor. Akılsa somut olarak ölçülemiyor. Ama zeka pek sağlıklı olmasa da IQ denilen bir testte biliyorsunuz ölçülmeye çalışılıyor. Bunu da aydınlattığımıza göre dinleyelim mi ki güzel şarkı, ne dersiniz?

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
3: Spor.
2: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1900.
1: Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Onlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
0: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
0: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
0: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
3: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülkü.

harika şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Daha güzelleri de var ama listemde. Hiç merak etmeyin. Hatta sizin sevdiğiniz, seçtiğiniz şarkılara bile yer veririm mesajlarınızı yollarsanız. Hadi bakalım, insanlar ve fiziksel özelliklerini konuşuyorduk. Bir de aklıma insanların kızgın kömür ateşi üzerinde nasıl yürüyebildikleri geldi. Bir de bunu anlatmak istiyorum müsaadenizle size. Televizyonda görmüşsünüzdür mutlaka, gazetelerde ya da ne bileyim belki bizzat şahit olmuşsunuzdur. Bazı insanlar kızgın korlar üzerinde üstelik de çıplak ayakla yürürler. Ayaklarına bir şey olmaz. Bu 3-4 metre uzunluğundaki ateş yığınını hiç acı çekmeden ve yara almadan yürüyerek geçenler bunu nasıl ve neden yapıyorlar acaba dedim. Ya da kendilerini nasıl hissettiklerini merak ettim, düştüm bunun peşine. Ateş yürüyüşü Hindistan, Japonya, işte Güney Afrika, Endonezya, Tahiti gibi yerlerde binlerce yıldan beri dini geleneklere dayanarak uygulanmış. Günümüzde ise gösteri ve psikolojik tedavi de dahil birçok amaçla uygulanıyor. Bu konuda bilimsel toplantılar ve seminerler de düzenleniyor. Psikolojik tedavi amacıyla uygulananlar, asıl amacın ateş üzerinde yürümeyi başarmak değil, bunu başardıktan sonra işte güven duygusuyla özel hayatta ve iş yaşamında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. İnternette aratacak olursanız çok ilginç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Önemli olanın ateşe hükmetmek değil, güvenemediğimiz her şeyin üzerine cesaretle gitmek olduğunu savunuyor o insanlar. Peki nasıl oluyor da ateşte yürüyenlerin ayaklarına hiçbir şey olmuyor dersiniz? Şimdi olaya ruhsal bilinçli değil de bilimsel açıdan yaklaşanların değişik görüşleri var. Bir görüşe göre 200-300 derece sıcaklıkta ayak tabanları normalden çok ter atıyor. Bu ter tabakası koruyucu bir örtü oluşturuyor. Nasıl hani kızgın bir tava üzerine düşen su damlası aralarında oluşan buhar tabakası nedeniyle hemen yok olmuyor ya, tava üstünde zıplayıp duruyor ya, onun gibi bir şey diyebilirim. Ama ayak tabanı ile kızgın kömürler arasında böyle bir şeyin oluşması aslında mümkün değil, değil mi? Bir diğer görüşe göre de önemli olan ayağın kömürler üzerine basış süresi. Buna göre yüksek sıcaklıklar çok kısa bir sürede etkili oldukları zaman acı vermiyorlar. Deri yüzeyindeki alıcılar ısıya oldukça yavaş reaksiyon gösterdiklerinden 0.3 saniyeden kısa bir sürede etkili olan 500 derecelik bir sıcaklığı yalnızca 2 derece olarak algılıyorlar. İşte bu nedenle ateş üzerinde yürüyenler işin tekniğini biliyorlar ve çok hızlı hareket ediyorlar. Böylece ateşe basış sürelerinin çok kısa olmasını sağlıyorlar. Ama aslına bakarsanız bu görüş de tam tatminkar değil. Basış süresi 0.3 saniyeyi geçmesine, hatta 7 saniyeyi bulmasına rağmen ayakları yanmayan yürüyücüler de var sonuçta. Ateş üzerinde çorapla yürüyenlerin ayaklarının duyarsızlığı trans haliyle açıklansa bile çorapların nasıl olup da yanmadığını açıklayamıyor sonuçta, değil mi? Yürüyüş sırasında beynin acıyı bastıran endorfin gibi maddeleri salgıladığı doğrudur ama bu da ayak taban derilerinin nasıl olup da yanmadığına açıklık getirmiyor. Psikologlara göre ateş yürüyüşü henüz bilimsel yöntemlerle tam açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Hiçbir inancı olmayanlar da dahil ateşte yürüyenlere kendilerinin bu gücü nereden aldıkları sorulduğunda tümü aynı cevabı vermiş. İnanç demişler. Bakalım ilerleyen seneler bunun gerçek sebebini bize gösterebilecek mi? Ah sen.

0: olsun.
1: Gül Güne Gül'le de bugün insanlar ve özel yetenekleri, fiziksel özelliklerini konuşuyoruz. Şimdi belki bunu söylediğimde hanımlar bana bir parça kızacaklar ama yani biraz da kızabilirler. Hiç düşünmüş müydünüz? Neden acaba kadınlardan meşhur ressam ve besteci çok az ya da yok? Tarih boyunca erkek mesleği denilince genel olarak fiziksel gücün gerektirdiği ve öne çıktığı işler anlaşılıyor. Ama ruhsal ve duygusal özelliklerle hayal gücünün öne çıktığı bazı işlerde yine erkeklerin tek elinde. İşte ressamlık olsun, bestecilik olsun, orkestra şefliği olsun mesela. Şüphesiz tarih boyunca birçok kadın ressam çok önemli eserler yaratmışlar. Bunu zaten en başında söylemiştim. Ne var ki müzeler ve değerli koleksiyonlara bakınca kadın sanatçıların resimlerine pek rastlayamıyoruz. Hadi bazı ustaların yaşadıkları çağlarda kadınların sosyal konumları nedeniyle resimle uğraşmaları zordu diyelim. Ama Dali ve Picasso gibi yakın tarihlerde yaşamış ressamların zamanında böyle bir zorluk yok biliyorsunuz. O halde bunun başka bir sebebi olmalı dedim ve düştüm peşine. Hemen anlatmak istiyorum size. Aynı şekilde neden dişi bir Mozart ya da Beethoven yok dersiniz? Müziği yorumlayan kadın şarkıcılar, piyanistler, kemancılar veya orkestradaki tüm kadın elemanlar erkeklerden aşağı kalmıyor. Hatta kendi branşlarında dünya çapında başarılı olabilirken niçin orkestra şeflerinin hemen hemen hepsi erkek? Acaba hala birçok orkestrada çoğunluğu oluşturan erkek elemanların başlarında böyle kendilerine doğru elindeki çubuğu sallayıp duran bir kadının idaresine girmek istememelerinden mi dersiniz? Sadece bu kadar da değil. Mimarlık ve mühendislik gibi tasarım ağırlıklı işlerde biliyorsunuz erkekler biraz daha önde. Tabii ki çok başarılı kadın mimarlar, mühendisler de var. Ama biz biliyoruz ki erkekler biraz daha önde. Hatta kadınların günlük yaşamlarında en çok zaman ayırdıkları iş biliyorsunuz yemek pişirmektir. Ama erkeklerin %90'ı yumurta kırmayı bile beceremezken neden acaba dünyanın en büyük yemek ustaları, gurmeleri, aşçıbaşıları hep erkek? Tüm bu soruların cevaplarına araştırmacıların, psikologların yaptığı bir beraber anlaşarak yaptıkları bir açıklama var. Onlara göre işin sırrı beynin sağ ve sol yarım kürelerinde. Her iki yarım küre farklı fonksiyonlara kumanda ettikleri gibi cinsiyete göre erkekler sağ, kadınlarsa sol yarım kürelerini daha fazla kullanıyorlar. Aslında yeni doğan çocukta her iki yarım kürede sağda. 2 yaşına varmadan bu yarım kürelerden biri solda oluyor. Yani konuşma merkezi ortaya çıkıyor. Erkek çocuklarda 6, kız çocuklarda 13 yaşında beynin asimetrisi tamamlanıyor. İnsanlar yaşlandıkça iki yarım küre arasında bu görev farkı yine azalmaya başlıyor. Şüphesiz sağ ve sol beyin fonksiyonları insandan insana da farklılıklar gösteriyor. Kadınların daha çok kullandıkları beynin sol yarım küresinde konuşma ve iletişim merkezleri bulunuyor. İşte bu nedenle her yaş grubunda yapılan deneyler sonucunda kız çocuklarının konuşmayı daha önce becerdikleri, işte çevreye daha iyi uyum sağladıkları, okullarda, iletişim, sosyal ve politik alanlarda daha başarılı oldukları saptanmış. Erkeklerin daha çok kullandıkları beynin sağ yanıysa analiz, sentez, bir olaya tümüyle bakış gibi görevleri yüklenmiş. Yani aslında ayrıntıları göz önüne almadan özetlersek ilk bakışta birbirlerinin aynıymış gibi görünseler de sol yarım kürede sezgi gücü, sağda ise analiz gücü egemen. Sol beyin olayları tümden gelim, sağ beyin de tüme varımla inceliyor. İşte bu nedenle sağ beyin fonksiyonlarının gerektiği işlerde erkekler biraz daha başarılı oluyorlar. Şüphesiz bu bir genelleme tabii. Kadınlar arasında orkestra yöneten, opera besteleyen sanatçılar, hatta Nobel ödülü kazanarak bilim tarihine gelmiş olanlar da var. Ama yine de tüm bu branşlar hala erkeklerin egemenliği altında biliyorsunuz.

0: Güle güle, güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

Gül güne gülle de bugün insanları konuşuyoruz. Biz insanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum bugün size. Beyin kapasitemizin %10'unu kullandığımız sizce doğru mu? Bazı sağlık nedenleriyle beyinlerinin bir kısmı fonksiyonlarını yerine getiremeyen insanlar var biliyorsunuz ama normal sağlıklı insanlar beyinlerinin tüm bölümlerini kullanıyorlar. Tabii hepsini aynı anda değil. Yani bir beyin hiçbir zaman %100 kapasiteyle çalışmaz diyor bize uzmanlar. İnsanlar belirli zamanlarda belirli işleri yapıyorlar. Beyin hücrelerinin kontrol ettiği birçok şeyi aynı anda yapamıyorlar. Yapmıyorlar. Satranç oynarken bakkaldan ne alacaklarını düşünmüyorlar mesela. Dolayısıyla yaşamın her anında beyin hücrelerinin yaklaşık %5'i faal durumda. Bu açıdan bakınca belirli zamanlarda beynimizin az bir kısmını kullandığımız doğru ama bu diğer kısımların görev kendilerine geldiğinde çalışmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Kısacası sağlıklı bir beynin çalışmayan veya yedek olarak tutulan hiçbir bölümü yok. Görev kendisine geldiğinde her bölüm, her hücre çalışıyor ve görevini yapıyor. Peki erkek beyni kadınınkinden gerçekten büyük mü dersiniz? Bunu da konuşalım şarkıların hemen sonra.

böyle. Gül Güne Gül'le de bugün insanların fiziksel özelliklerinden bahsediyorum size. Erkek beyni kadınınkinden büyük müdür acaba demiştim şarkıların hemen öncesinde. Şimdi genel kural olarak gelişmiş hayvanların beyinleri basit yapılı hayvanlarınkinden, iri yapılı hayvanların beyinleri de küçük hayvanlarınkinden daha büyük ve karmaşık biliyorsunuz. Ama beyin büyüklüğünün zeka ile hiçbir bağlantısı olmadığını biz artık günümüzde biliyoruz. İnsanlarda yetişkinlerin beyinlerinin çocuklarınkinden, erkeklerin beyinlerinin kadınların beyninden biraz daha büyük olmaları yalnızca yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyet farkı kaynaklanıyor. Bir beyine bakarak onun bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğuna karar veremezsiniz. Çünkü aralarında şeklen gözle görülür büyük bir fark yok. Ama her iki cinsiyetin beyinleri arasında ortalama bir büyüklük ve ağırlık farkı var. Kadın beyinleri erkeklerinkinden yaklaşık %10 daha küçük. Ortalama yetişkin bir erkeğin beyninin ağırlığı 1 kilo 375 gram kadar. Bu arada unutulmaması gereken en önemli husus kadınların vücut ağırlıklarının da erkeklerden %10'un üstünde bir oranda hafif olması elbette. Yani kadının beyninin vücudun oranı yaklaşık %2,5 iken erkeğinki %2 diyebilirim size. Sonuçta kadınlar vücutlarına oranla daha büyük bir beyne sahipler. Tek bir beyne bakarak hangi cinse ait olduğuna karar veremezsiniz demiştim ama ortalama 100 tane beyin varsa en küçüğünün bir kadına, en büyüğünün de bir erkeğe ait olma ihtimali oldukça kuvvetlidir. İnsan beyninin hacim olarak büyüklüğünün zeka ile bir alakası yok diyor bize uzmanlar. Bilimsel çalışmalar ilk insan beyninin günümüz modern erkeğinkine göre 100 santimetre küp daha büyük olduğunu göstermiş. Bilinen en büyük beyinlerden bir tanesi de Rus yazar Turgenev'inkiymiş ve 2021 grammış. Dünyanın en zeki bilim adamlarından biri kabul edilir biliyorsunuz Einstein. Onun beyni ise ortalama boyutta bir beyinmiş. Yunus'un beyni mesela ortalama 2270 gram ağırlıkta olup insanınkinden yaklaşık 1.66 kat daha ağırdır. Ama bu Yunusların insanlardan daha zeki oldukları anlamına gelmez elbette. Beyin ağırlığıyla zeka orantılı olsaydı 5 kiloluk beyniyle fil karadaki hayvanların hepsinden, 9 kiloluk beyniyle balinaysa tüm canlılardan daha zeki olurdu. İnsan beyni 7 kat daha ağır olan balina beyni mesela kendi vücudunun 40 binde biri kadardır. Memelilerin beyinlerinin ağırlıkları genel olarak vücut ağırlıklarının %1'i, kuşların 200'de, sürüngenlerin 300'de, balıkların ise 5 ila 6 binde biri kadar. Buna da açıklık getirdiysek iki güzel şarkı dinleteyim size? Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

bekliyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34

0: Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke! Radyo Ülke!
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke!
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
7: Radyo Ülkü'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdül Ayhan'la birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, merhaba.
7: Evet, Mersin gündemi hareketli. Mersin gündeminde her şey var. Bir bakıyorsunuz öyle, bir bakıyorsunuz böyle. Bana gelirken ne haber dediniz? Ben de size dedim ki ne, her gün birkaç haber. Öyle bir ortamdayız. Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyelerine operasyon yapıldı. İhalelerle ilgili, doğrudan teminle ilgili ve buna benzer çeşitli suçlamalarla ilgili gözaltılar. Söz konusu belediye başkanları da gözaltında. Bununla ilgili birkaç kelime edelim. Ondan sonra diğer gündem maddelerine geçelim.
8: Evet, olay çok sıcak. O nedenle henüz daha yargı tarafından, savcılık tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama da yok. Bu nedenle sadece bir bilgi olarak, bilgi notu olarak geçelim. 63 kişi gözaltında. Bunların 38'i Büyükşehir Belediyesi'nde. Geri kalanı Yenişehir'le Mezitli Belediyelerinde. Bir takım iddialar var. O iddialar bir defa masumiyet karinesi gereği yargıda hüküm verilmedikçe hiç kimseye suçlu suçsuz deme hakkımız yok.
7: Evet.
8: O nedenle olayı bırakalım. Yargı süreciyle birlikte nasıl gelişeceğini görelim derim.
7: Bazen yorumlar haddini aşabiliyor. İyi ya da kötü fark etmeksizin, hangi operasyon olursa olsun, bazen biraz da sosyal medyanın vermiş olduğu o rahatlıkla insanlar bir görüntüye bakarak ya da bir kareye bakarak, bir videoya bakarak çok farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ama olay bambaşka olabiliyor. O yüzden hangi konu olursa olsun, hangi haber olursa olsun, biraz daha sakince haberleri okuyup takip etmek çok daha mantıklı olacak. Ama işte son zamanlarda sosyal medyayla beraber, bu vatandaş haberciliğiyle beraber maalesef o süzgeç olayını kaldırdık.
8: Ama bütün dünyada gidişat böyle bir gidişat.
7: Evet.
8: Hemen hüküm veriyoruz, hemen suçlu ilan ediyoruz, hemen daralcana çıkarıyoruz. Oysa yargı süreçleri böyle işlemez. Yargıda savunma hakkı vardır. Ve dediğim gibi bir kişinin suçluluğu kesinleşmeden herkes masumdur.
7: Evet.
8: Yani hatta evrensel hukukta bir temel ilke vardır. Eğer bir kişinin suçluluğu söz konusu değilse, o kişiyle ilgili hiçbir hüküm veremezsin. Hiçbir
7: Tabii.
8: şey yapamazsın. Ve süreçler vardır. Yani bugün savcılık mahkemeye intikal ettirir eğer bir suç söz konusuysa. Mahkeme onu yargılar. Orada da bitmez. İstinafa gider. İstinafta da yetmez. Yargıtay'a gider. Böylesine meşakkatli bir süreç. O süreçin sonunda nokta koyulmadan ve o insan hükümlü olarak cezaevinde hükümlülüğü kesinleşmeden herkes masumdur.
7: Biz şeyi karıştırıyoruz. Tutukluyla hükümlü ayrımını karıştırıyoruz. İkisi çok farklı şeyler.
8: Bir de Türkiye'de tutukluluk artık rutin hale geldi.
7: Evet.
8: Dünyada böyle bir tutukluluk uygulaması yoktur. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilerde, filmlerde görmüşsündür. Cinayet dahi işlense belli bir kefaletle serbest bırakılır. Kendisinin savunma ile ilgili deliller toplamasına imkan verilir. Aynı şekilde savcılık çalışmaya devam eder. Ve o deliller toplandığında jüri önünde yargıya çıkarılır. Oysa bizde işte sosyal medya en büyük jüri, hemen hüküm veriyor, suçlu diyor, suçsuz diyor. Herkes de kendi penceresinden bakıyor,
7: tabii,
8: kendi
7: tabii.
8: mahallesine
7: tabii.
8: göre evet. davranıyor. Kimisine bakarsan bugünkü operasyon, ki ben de o kanaatteyim, gündem değiştirmeyle ilgili bir operasyon. Bu konularda bir şey söylemek için henüz dediğim gibi çok erken.
7: Kesinlikle. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yaş sebze meyve sektörüne yönelik de bir operasyon söz konusuydu. Aslında olayın boyutu çok daha büyük. Yani bizim konuştuğumuzun ya da kamuoyuna yansıyan olayın çok daha büyük. Sebebi şu: üreticiye kadar, dalındaki limona kadar, tarladaki sebzeye kadar etki eden bir operasyon aslında. Şu an bakıyorsunuz insanlar ticaretini yapamıyor, çekiniyor, bekliyor ya da satamıyor. Ama bir yandan da üreticinin para kazanması, ürününü satması gerekiyor. Şu an biz geçen hafta biraz değindik, bu hafta devam ederiz dedik ama narenciye sektöründe çok büyük bir kriz var mı?
8: Narenciye sektöründe ben çok detaylı biçimde Mısır ve Güney Afrika gelirken bizim nasıl tökezlediğimizi, nasıl geriye düştüğümüzü ve bundan sonra da gidişatın daha da gerilere düşeceğimiz yönünde işaretler taşıdığını belirtmiştim. Bir defa Türkiye'deki istisnasız bütün tarım sektöründe çok ciddi bir maliyet girdisi var. Buna karşılık fiyatlar dünya fiyatları ile rekabet edemeyecek boyutlara çıkıyor. Şimdi 3000 dönümlük bir bahçeyi drone'la gelip ilaçlamakla 30 dönümlük bir bahçeyi sırtına pompa koyarak ilaçlama arasında çok ciddi bir maliyet farkı var. Çok ciddi bir zaman kaybı var. Hı hı. Türkiye ne yazık ki bu konularda hiçbir çözüme ulaşmadı. Hep şey örneğini veririm, bu seneden hafızamda silinmeyecek olan bir örnek. Kiraz toplağının maliyeti 40 lira. Kirazı getiriyor, pazarda 40 liraya satmaya çalışıyor. Patates toplamanın maliyeti 2 lira. Patates 40 lirayken kiraz, patates 60 liraya çıkmıştı. Yani böylesine dengesizlikler ve bunların temelinde tamamen bir planlama sorunu var. Bahçelerin bölünmesiyle ilgili sorunlar var ama Türkiye'nin şu anda yaş meyve sebzede yaşadığı kriz bunlarla da sınırlı değil. Karadeniz kapalı sevgili Serkan.
7: Evet.
8: Karadeniz limanlarında sen Ukrayna'ya mal götüreceksen Rus dronları bombalıyor seni. Rusya'ya mal götüreceksen, Novroski limanına götüreceksen orada seni bu sefer bombalıyor. Ukrayna bombalıyor. O nedenle maliyetler inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve hiçbir ticari gemi narenciye taşımak istemiyor. Peki nasıl çözmüş? Mısır ve Güney Afrika en büyük rakiplerimiz. Birisi portakalda rakibimiz. Daha önce örneğini vermiştim. Türkiye'nin yılacaksan orada seni bu sefer bombalıyor. Ukrayna bombalıyor. O nedenle maliyetler inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve hiçbir ticari gemi narenciye taşımak istemiyor. Peki nasıl çözmüş? Mısır ve Güney Afrika en büyük rakiplerimiz. Birisi portakalda rakibimiz. Daha önce örneğini vermiştim.

0: Suret narenciye bahçelerinin toplamı Mısır'da 3-4 tane şirketin elinde toplanmış durumda. Ve işçilik çok ucuz. Yani 150 dolara işçilik var. Mesela arkadaşlarımın bir türlü dertlerini anlatamadığı çok ciddi bir kanayan yarası var. Mersin'deki bahçe alanların ister iç pazara ister ihracata. Şimdi bahçeyi alıyorsun. Diyor ki benim burada 100 ton limonum var. Kaça alırsın? İşte 15 liradan bahçede ağacın üzerinde teslim alırım diyor. Geliyor, işçi getiriyor bahçeyi kesmek üzere. O işçilerle ilgili ödediği parayı göstereceği bir yer yok. Yani fatura yok, müstahsil makbuzu yok, hiçbir şey yok ve o parayı cebinden ödemek zorundasın ki işçilik maliyetleri çok da yüksektir. Yani girdilerin içinde en önemli 2-3 kalemden biridir işçilik maliyeti. Bu tamamen kayıt dışı çalışıyor.
1: Çünkü sigortalı çalışanın değil, gelip geçici bir çalışan.
0: Günlük zaten adam portakalı, limonu kesecek ve gidecek. Başka bir bahçeye
1: senin
0: bakacak.
1: Senin şirketinde zaten çalışmıyor.
0: Sigortalı işçin değil, kalıcı işçin değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var ve bu sorun bugünün değil, son 50 yılın sorunu. Hatta yani narenciye ticari ürün olmaya başladığı günden beri bir sorundur bu. Bahçeye bir tane bahçeci koyarsın. Ben o bahçeye koyulan yani ilacını yapar, sulamasını yapar, bakımını yapar. Eğer insaflı, vicdanlı biri ise.
1: Göz kulak olur işte.
0: Yoksa kapının önünde oturur, tavuk besler. O tavuklar başında sokacak bir yer verilmiştir. Bunların %90'ı sigortasızdır. Ve bunların hepsi bir kalemdir. Dolayısıyla o sorunlar da Türkiye'deki ihracatçının başında ve yetmezmiş gibi bunların tümü şimdi iki tane şirketimizin sahibi gözaltında. Henüz daha mahkeme, tamam mahkeme bir tutuklama kararı verdi ama daha bir iddianame yok.
1: Tabii.
0: Neyle suçlandıklarını da tam olarak bilmiyoruz. İşin ilginci o bahsettiğim müstahsille zincir arasında bunlar iç piyasaya en az mal verenler. Çünkü bunlar ihracatçı. Topladıkları ürün %99.9'unu ihraç ediyorlar. Bunların iç piyasada fiyat yükseltme, fiyat düşürme, manipülasyon yapma şansları da yok. Öyle bir şey de yok. Yani biri Eren Gıda, Hakan Safa Çakır'ın, birisi de Menas, Ferhat Gürüz'ün iki göz altında olan arkadaşımız. Bu ikisiyle ilgili iddiaların da daha tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Cumartesi günü Ticaret Sanayi Odası seçimi var. O seçimlerde en güçlü aday bugünkü mevcut başkan Hakan Safa Çakır'dı. Hakan Safa Çakır'ın aday olup olmayacağını, gelip o şeyde seçimde oy kullanıp kullanmayacağını dahi bilmiyoruz. Tamamen soru işaretleriyle dolu bir süreç.
1: Bu şimdi tarlaya da yansıyor bu operasyonlar. Sonuçta baktığınız zaman alışverişin, ticaretin devam etmesi lazım. Tabii ki hukuk bir yandan devam edecek, varsa bir hata düzeltilecek, varsa bir yanlış tabii ki cezalandırılacak ama öte yandan da ticaretin de devam etmesi gerekiyor ama ticaret devam edemiyor.
0: Ya şöyle bir örnek daha önce vermiştim, yine tekrarlamamda fayda var. Çok çarpıcı bir örnektir. Şimdi sen bahçeden 1000 ton limonu aldın, paketledin, hazırladın, ihraç edeceksin. Ticaret borsasına gitmek zorundasın. İhraç işleminin başlaması için kayıt yaptırmak zorundasın. Ticaret borsası senin o ihraç faturanı tescil edebilmek için o 1000 tonluk girdiyi istiyor senden. 1000 tonluk girdiyle ilgili müstahsil makbuzu düzenlemen lazım. Müstahsil makbuzları genelde oturursun rehberden bulduğun isimlere göre doldurursun. Çünkü sana satan müstahsil de adının geçmesini istemiyor.
1: Evet, şu
0: adam, adam vergi vermek istemiyor. Dolayısıyla böylesine karmaşık, girift bir sorun ve bu yapısal bir sorun, kurumsal bir sorun. Bu sorunun ben 11 sene ihracatçı birlikleri başkanlığı döneminde müstahsille ihracatçı arasındaki zincir konusunda çıkabilecek olan sorunların çözümüyle ilgili aklımıza ne geldiyse önerdik. Bugüne kadar bir çözüm bulunmadı. Yani bahsettiğim olayın üzerinden neredeyse 45 sene geçti. Mesela KDV sorunu vardı. İhracatta KDV uygulaması, bakliyatta KDV uygulaması. İhraç

0: edersen gidip KDV'ni iade ediyordun. İadesini alıyordun. O kadar karmaşık, o kadar girift sorunlar ki ve bir türlü çözülemedi. Sonuçta neyi önerdik? Dedik ki ya siz bundan KDV'yi kaldırın. Sonuçta ihracat ürünü bu. Nohut mercimeği ben ihraç edeceğim. Sen KDV %8 tuttuğun sürece burada suistimaller o. Başlangıçta %20 idi. Sonra %8'e düşürüldü. Suistimaller yine devam etti. Tek çare %1'e düşürülmesiydi. Ya o kadar çok ciddi sorunlar var ki ve bu sorunların çözümünü bürokrasiye bırakmış durumdayız. Bugün Türkiye'de bürokrasinin durumu ortada zaten. Yani bürokrasinin de yapacak çok fazla bir şey yok.
1: Bir de her şeyin bir sonucu var. Siz de çok yaşadınız, bizler de çok görüyoruz. Sonuçta hani örneklerini veriyorsunuz. Mısır'da 50 bin dönüm, 60 bin, 100 bin dönümler var. Burada bölünmüş arsalar, tarlalardan bahsediyoruz. Çünkü betonlaşmaya başladık. Betona inşaat sektörü, inşaat balonu diyorsunuz yani siz. İnşaat balonuna herkes tarlasını atmaya başladı.
0: Çünkü tarım alanlarını inşaata açtık. Orada
1: Evet.
0: çok ciddi bir geçici de olsa bir rant vardı. O ranta belediyeler dahil olmak üzere herkes o ranta göz dikmişti. Geçtiğimiz günlerde, dün mü, evvelsi gün mü, Nevşehir'in bir ilçesinde bir imar müdürüyle ilgili operasyon yapıldı. Ya Nevşehir'in eti ne, budu ne? Oradaki imar müdürünün eti ne, budu ne? Adamdan çıkan servet dudak uçuklatıcıydı.
1: İşte
0: Mutlaka
1: turizm
0: ya eşi
1: meselesi.
0: ihbar etmiştir, ya yakınlarından biri ihbar etmiştir. Gemi azıya alarak fazla parayı bulunca şımarık yollara başvurmuştur. Şimdi imar rantının sona ermediği bir ülkede siz hiçbir yolsuzluğun önüne geçemezsiniz. Bunun ne CHP ile, ne AKP ile, ne İYİ Parti ile, ne MHP ile, ne DEM Parti ile hiçbir şeyle ilgisi yok. Türkiye'de açık ve net itiraf edelim, kabul edelim. Belediyelerin en ciddi kişisel ve çıkar sağladıkları en ciddi sorun imar sorunudur, rant sorunudur. Ben hep örneğini veririm. Yani 2008 ile 2013 arasında 4 yıl istisnasız bütün büyükşehir belediye meclis toplantılarına gittim. Macit Özcan dönemindeki. O toplantılarda gündem gelir önünüze, işte orada asarlar gündemi. 100 gündem maddesinin 99'u adabazlı imar değişikliğidir. Adabazlı her imar değişikliği bir rant kapısıdır. O rant ya imar müdürüne açılır, ya belediye başkanının yanındakilere açılır, ya işi tezgahlayan, o ada parselle ilgili planı yapana açılır, ama sonuçta bir rant vardır. Şimdi aslında çözüm çok kolay. Çözüm ne? Sizin bir yeriniz imara açılacaksa o yerle ilgili sonuçta çıkacak olan bir rant var. Diyelim ki bugün Kuyuluk yolunda bir yeri imara açıyorsunuz, Mezitli Belediyesi olarak. Büyükşehir'e gönderiyorsunuz, onaylatıyorsunuz falan filan. Ya da şu anda mesela ciddi bir kanayan yara haline gelmiş olan TOKİ konutları.
1: Evet.
0: Şimdi TOKİ konutları yapılırken TOKİ konutlarına götürülecek olan hizmet karşılığında belediyenin o konutun açıldığı ada parselle ilgili bir belediye bir hizmet payı ayrılması lazım. İşte 35 uygulama, 18 uygulaması diyoruz. %35'i, yani 100 dönüm bir yere imara açacaksanız belediye orada cami, okul, hastane, klinik, yangın, her türlü kamu hizmeti için bir alan alır. %35'i ile %50'si arasında değişen bir alandır bu. Bu %35'i ile 50'si arasındaki alanı alır. O alanı değerlendirerek oraya yol, su hizmeti götürür. Eskiden elektrik hizmeti de götürüyordu. Ama siz alıyorsunuz orantı. Orantı ya birileri tarafından paylaşılıyor ya bir şekilde iç ediliyor. Dolayısıyla oraya götürülecek olan hizmet bir kamu hizmetidir. Kamu adına aldığınız payla kamu hizmeti götürmek zorundasınız.
1: Ve şimdi geldiğimiz noktada da tabii ki bölünmüş arsalar, binaya kurban edilmiş tarım alanları ve genişleyemeyen tarım alanları
0: 300
1: yok
0: dönüm
1: ediliyor.
0: bahçeyle başlamış adam 1965'te Narenciye'de para ediyor. Sovyetler Birliği'ne hiç elini soğuk sudan sıcak suya koymadan rahatlıkla mal satıyorsun. Ürün inanılmaz para ediyor. Mersin'de ne kadar doktor, mühendis, iş adamı varsa bahçe ekip biçmeye toplamaya başlıyor. 300 dönüm bahçeyle başlıyorsun. O 300 dönüm bahçe, ki büyük bir rakamdır. Yani 300 dönüm bahçe kolay kolay Çukurova'da da bulamazsın. Sonra ne oluyor? İkinci nesil, senin 5 çocuğun varsa 5'e bölünüyor. 60 dönüme indi. 60 dönümden sonra onların da çocukları doğuyor. Onlar da bölüyorlar. İşte şu anda Türkiye'deki işletme birim büyüklüğü 30-35 dönümdür. Bu Amerika'da 3000 dönümdür. Avrupa Birliği'nde 300 dönümdür. Mısır ve Güney Afrika çok istisnai örnekler. Ama sonuçta en ciddi rakiplerimiz. Mısır 2015'te ihracatta esamisi okunmazken şu anda Brezilya'yı da geçerek dünyanın en büyük portakal üreticisi haline geldi. Tek tip standart, Avrupa Birliği'nin istediği normlarda ilaç kalıtımı ile ilgili hiçbir sorun taşımayan, tamamen istenen normlarda ürün üretiyor. Çünkü kurumsal hale gelmiş. Bizim hangi üreticimiz hangi ilacı ne şekilde kullandığını bilmiyor ki. Ve temel sorumuz şu sevgili Serkan. Türkiye'de biz köye ziraat mühendisini götüremedik.
1: Ama yani, o kadar da ziraat mühendisi mezunumuz
0: yani
1: var.
0: Yani anne baba çocuğum ziraat mühendisi olsun diye uğraşıyor. Mezun oluyor çocuk.
1: Evet.
0: Ziraat mühendisi gidip köyde bahçecilik mi yapacak? Hadi bakalım çocuğa bir yer bulalım. Şu anda iddia ediyorum. Bir ara araştırmıştım ben. Ciddi anlamda araştırmıştım. Mersin Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde henüz daha bu merkez ilçeler, ucube yapılar çıkmamıştı. 1000'e yakın ziraat mühendisi vardı. Ama o ziraat mühendislerinin hangisi tarımla ilgili çalışıyor? Yok.
1: Bir de ziraat mühendisleri kendi içerisinde de ayrışıyor. Bazı dallarda uzmanlaşıyor, bazı dallarda daha az bilgi sahibi olabiliyor.
0: Uzmanlaşıyorlar mı ondan da çok emin değil.
1: Onlar kastetmiyorum genel anlamda.
0: Değil. Ama mesela 1930'larda Alata örneği çok çarpıcı bir örnektir. Çok güzel bir örnektir. Geliyorlar Alata'da. İşte 1502 dönem bir araziyi hem bahçeler yapmak hem model bahçeler yapmak ama bir yandan da köydeki çocukların kız erkek orada eğitilip okuma yazma öğrenmesi, okuma yazmanın ötesinde bahçecilikle ilgili nasıl budama yapılır, nasıl sulama yapılır, nasıl aşı yapılır, nasıl bakım yapılır konusunda eğitiliyorlar. Alata'dan Erdemli'ye doğru giderken şu anda kaldı mı bilmiyorum. Dağ tarafında yani sağ tarafta yukarı doğru böyle barakalar vardı.
1: Evet.
0: Hatırlarsın.
1: Evet, hatırlıyorum
0: sen.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Bütün eski Mersinliler hatırlar.
1: Evet.
0: İşte o barakalarda 1935'lerde yeni neslin kızlara dikiş nakış öğretildi. Nasıl köyde süt sağacakları öğretildi. Erkek çocuklar da bahçecilik konusunda yetiştirildi ve Türkiye'ye çok büyük bir potansiyel olarak dağıtıldı bunlar. Yok onların hiçbir örneği kalmadı Türkiye'de.
1: Kalmadı evet. Şimdi tabii ihracatçıyı da konuşmak lazım. İhracatçının rekabetle ilgili biz rekabet edemiyoruz. Destekler yetersiz gibi şikayetlerini duyuyoruz. Hakikaten sizin anlattığınız gibi rekabet artık eskisi gibi kolay değil. Türkiye'de bir ihracatçının herhangi bir ürünü ihraç etmesi gerçekten birçok konuyu yan yana getirmesi gerekiyor. Büyük sorunlar yaşıyorlar.
0: Ya mazot 100 lira. Ya hangi birinden başlayayım? Mazot 100 lira. Hürmüz kapandı, İran kapandı, gübre fiyatları %800 arttı. Üreden elde edilir gübre. Üre fiyatları Hürmüz kapanınca, İran'a ambargolar şiddetlenince, daha da artınca o kapılar da kapanmaya başladı. Şimdi bütün bu girdiler yanında bugün 400 dolara mısır sattığı takdirde portakalı para kazanıyor. 4 kere 5 20 lira. Senin portakalı bahçeden işletmeye getirme maliyetin daha pahalı. Nasıl rekabet edeceksin? Mümkün değil.
1: Değil evet.
0: Dolayısıyla Türkiye korkarım ki 5 sene sonra Mısır'dan portakal ithal etmek zorunda kalır. Bu iddialı bir tespit ama sonuçta gidişat o yönde. Ya yaşarsak 5 sene sonrasında hatırlatırız bunları. 5 sene sonra Türkiye Mısır'dan Portakal Güney Afrika'dan limon ihraç etmek zorunda kalır.
1: Mersin'in simgesi biraz portakal, biraz da limondur Erdemli'ye doğru gittiğimizde. Bu gidişte Mersin'in simgesi herhalde yüksek katlı binalar olacak.
0: Öyle görünüyor. Sonuçta Türkiye zaten en büyük kırılmayı şeyde yaşadı. Yani 2008 Mordiş krizinde, Amerika'daki Mordiş krizinde o krizden çıkmak için Amerika parayı bollaştırdı ve çok para bastı dolar olarak. O dolarlar o kadar sıfır maliyetle verildi ki Türkiye gibi %3, %4 dahi faiz veren ülkelere aktı. Güney Kore bu sayede inanılmaz bir sıçrama kaydetti. Vietnam şu anda Türkiye'nin ihracatının 3-4 katına çıktı. Onların teknolojiye, eğitime, gelişime, bilişime ayırdıkları kaynakları biz ne yaptık? Aldık 5 milyon, 10 milyon nüfusa yetmez İstanbul'a, 15 milyona çıkardık ve tamamen betona gömdük. 1 trilyon dolar Türkiye betona gömdü. Tamam, beton kısa dönemde 80 sektörü canlandırır, şunu yapar, bunu yapar, geçici bir refah sağlar ama son tahlilde beton bir üretim aracı değildir. Yani bina yaparsınız, alırsınız ve oturursunuz. O kadar yani, onun dışında. Ve Türkiye'nin yaşamakta olduğu en ciddi sorunlardan birisi erken sanayisizleşme dediğimiz bir tabir kullanıyoruz. Erken sanayisizleşme. Erken sanayisizleşme ne demek? Şimdi sanayisizleşebilir bir toplum. Mesela İspanya sanayisizlikle kalkınıyor. Turizme inanılmaz bir ivme kazandırmış. O sayede dünyanın bütün turizmini çekiyor ve çok para kazanıyor turizmde. Almanya sanayi pik yaptıktan sonra sanayisizleşmeye doğru yöneldi. Türkiye o pik noktasına ulaşmadan şu anda sanayinin milli gelirden aldığı pay %15'e düşmüş. Türkiye hem yaşlanıyor hem sanayisizleşiyor. Peki Türkiye gelirini nasıl arttıracak? Yani istediğiniz kadar inşaatı canlandırın. İstanbul'a hadi 50 milyona çıkaralım. 50 milyona çıkarsak da İstanbul'da bir milli gelire katkısı olan bir üretim yok. Türkiye tarımda sınıfta kaldı. Türkiye sanayide sınıfta kaldı. İşte şu anda konuşuyoruz. Amerika'daki teknoloji şirketlerini 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolarlık değerlerden bahsedilen bir Amerika'daki şirketler söz konusu.
1: Adam bir telefonu satıyor 150 bin liraya. Adam tarlada limonu satmaya çalışıyor. O 150 bin lirayı tonlarca ürün satarak kazanamıyor.
0: Ya bir iPhone alabilmek için 2 kamyon limon satman lazım.
1: Evet. Yani düşünün. Adam tarlayı satsa maalesef o parayı, masrafları çıktıktan sonra o parayı kazanamıyor.
0: Dün gördüm, gözlerime inanamadım. Yani çocuklar bir iPhone soruyorlardı. iPhone'un yeni modeli 360 bin lira.
1: Aman Allah'ım. Gerçekten yarım milyona yaklaşıyor. Çok büyük paralar bence.
0: 5 sene önce ev alıyorduk o parayı.
1: Evet, çok büyük paralar. Ev dediniz, işte bu inşaatla paralel çok sayıda satlık, kiralık satlık özellikle levhaları görüyorsunuzdur. Çok sayıda, mesela bizim mahallede nereye dönsem satlık satlık sattı. Zaten kimse satamıyor. O ayrı mesele de. Bir o kadar da boş ev söz konusu. Ama insanlar hep şunu soruyor. Ya hala bu binalar niye yükseliyor? Niye bu kadar inşaat hala devam ediyor? Özellikle Erdemli'ye doğru giderseniz hakikaten hala devam eden bir inşaat
0: buluyorsunuz. Onlar buluyorsa. Var şehrin içinde yapılmakta olan, evet. İnşaat. Ya dün yine bir rakam duydum. GMK bulvarıyla aşağıdaki Adnan Menderes bulvarı arasında ara yerde bir site yapılıyor. Deniz yok. GMK bulvarının trafik gürültüsü ortada. Minibüslerin kornaları, şunlar bunlar. Eskiden kamyonlar geçerdi. Şimdi hiç olmazsa kamyonları yukarıya aldılar da bir nebze. Ama yine de 24 saat trafik.
1: Tabii hiç susmaz orası.
0: 2 milyon avro istiyorlar daireye. Peki dedim, alan var mı? Varmış.
1: Ama bu belli bir yüzdelik dilimdedir ya,
0: tamam
1: yani.
0: Da 2 milyon avro bir eve nasıl verilir?
1: Tabii ki. Ya bir yatırım değil. Asla bir yatırım olarak düşünemeyiz.
0: Şimdi şöyle düşünürüz biz iş hayatımızda. Araba alacaksan kazancının %1'ini ayırırsın. Yani 3 milyonluk araba alacaksan 3 milyona karşılık senin 300 milyonluk bir gelirin olması lazım. Ev alacaksan gelirin %10'unu geçmemesi lazım. Şimdi 2 milyonluk bir 2 milyon avroluk evet, bir daire alacak da adamın değil. 25 milyon avro bir parasının olması lazım.
1: Ki o alacağı sitenin işte aidatı, giderleri...
0: Ya 2 milyon avro ve para veren adam aidat düşünmez Serkan.
1: Düşünmez. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu demek ki belli bir yüzdelik dilimde yaşayan bir kitle ki...
0: Hep konuşuyoruz Türkiye'nin %20'si. Hadi %20'sinden vazgeçtim. %10'u Belçika, Almanya, İsviçre standartlarında para kazanıyor. Ve ranttan para kazanıyor. Yani fon... soygunuyla ortaya çıkan tablo bize çok şey anlatıyor. Bu paralar deli paralar, yani bu paralar nasıl kazanılır ya?
1: Bize o zaman şeyi anlatır mısınız? Fon krizi. Yani etrafımdaki herkes bana şunu soruyor. Ya haberleri dinliyoruz, duyuyoruz da bu fon ne abi diyorlar mesela. Yani sürekli insanların en çok sorduğu soru evet. Bütün haberlere hakimler, bütün olaylara hakimler ama sadece şu an sonuca hakimler.
0: Şimdi fon hikayesi şu. Geçmişte yine fonla ilgili uygulamalar vardı ama çok sıkıydı. Mesela senin bir fona girip bir şey fon alabilmen için 700 bin dolar civarında bir parayla ancak fon alabilir.
1: Belli bir sınır vardı.
0: Onun altında alamazdın. Evet. Yani vatandaş gelip oradan fondan herhangi bir şey alamazdı. Sonra bunları işte sermaye halka açalım, herkes gelsin, herkes bir şeyler kazansın diye saçma sapan bir takım değişiklikler yaptılar. Mesela bir şirket borsaya açıldığı vakit o hisseyi biliyor ki o hisseyi alan bir hafta bu hisse prim yapacak. Böyle gel gel yaptılar vatandaşa. Fona gelecek olursak bu fon krizi değil, bu fon soygunu. Yani vurgun da değil, bu soygun. Göz göre göre gelen bir soygun. Ve iddia ediyorum Türkiye'de özgür medya hayatta kalabilseydi, varlığını sürdürebilseydi bu işlerin hiçbiri daha başlamadan söndürülürdü. Yangın gelmeden söndürülürdü. Şimdi fon dediğin hikaye şu. Ben, sen, Hediye, işte radyoda program yapan
1: normal insanlar,
0: Bektaş, toplanıyoruz. Nevzat'ı da alıyoruz aramıza. Diyoruz ki ya biz kendi kendimize bir altın günü gibi bir fon oluşturalım. Tamam, herkes bir para koyuyor. Biner lira, ikişer bin lira, üçer bin lira neyse. Bir hisse seçiyoruz, o hisseyi alıyoruz. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi bir araya geliyorlar. Kendi aralarında iletişim, orada hiçbir sorun yok. Kimseye bir zararımız yok.
1: Evet.
0: Sonra o hisseyi alıyoruz, başlıyoruz hisseyi kendi aramızda birbirimize satarak fiyat yükseltmeye. Orada da bir sorun yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz kağıt üzerinde. Ben sana hisseyi 1000 liraya satıyorum. Sen dönüp Hediye'ye 5000 liraya satıyorsun. Hediye Nevzat'a 10.000 liraya satıyor. Bektaş'ın sırtına yüklüyoruz 20.000 liraya. Orada bir sıkıntı yok. Sonra ne yapıyorlar? Asıl vahim tablo orada. Bu fonları halka açmak üzere SPK'ya başvuruyorlar ve izin alıyorlar. İzin aldıktan sonra vatandaş bir bakıyor ki anormal para kazanılıyor buradan. Senin 1000 liraya alıp 20 bin liraya yıktığın hisseyi 100 bin liraya çıkardığın vakit adam diyor ki bu nasıl olsa 110 bin lira olacak, gelip oradan alıyor. 455 bin kişinin tamamının bu işe girmesinin ve altında kalmasının temel sebebi şu. Şimdi somut bir örnek vereyim. Artık dekler olduğu için adını vermekte de bir mahsur yok. Gündoğdu Gıda diye bir süt şirketi var. Manisa'da, Manisa'nın Salihli'de bir süt üretmek üzere kuruluyor. İşte 100 civarında çalışanı var, şu var, bu var. Bu hissenin başlangıçtaki piyasa değeri 30 milyon lira. Ki 30 milyon lira dahi büyük paradır. Sonra bu hisseyi o bahsettiğim o 12 kişilik kapalı fon alıyor, devralıyor ve başlıyorlar fiyatı arttırmaya. O arada ama bir şey oluyor. Bu Salihli'deki şirket üretimden vazgeçtiğini bildiriyor borsaya. Üretimden vazgeçmiş, ineği yok, makinaları yok, hiçbir şey yok, iki tane çalışan bırakmış. Eylül ayında bu hissenin değeri ne kadara çıktı biliyor musun? 103 milyar.
1: Aman Allah'ım, nereden nereye geliyor?
0: 103 milyara çıktı. Çarpıcı olsun diye örneği vermiştim. Burada da vermemde mahsur yok. Türkiye'nin 1970'ten beri süte damgasını vurmuş, bütün marketlerde herkesin gidip tercih ettiği, borsaya açık bir tane şirket var. Pınar Süt. Pınar Süt'ün piyasa değeri ne kadar biliyor musun? 3 milyar. İşçisi, ineği, tesisi olmayan Gündoğdu'nun 103 milyarına karşı Pınar Süt 3 milyar. Bir başka şey daha yapıyor. Bir faktöring şirketini alıyorlar, şişiriyorlar. Nereye şişiriyorlar biliyor musun? Bu kriz patlak vermeden, ama biz bunların hepsini izliyoruz. Mehmet Şimşek izliyor. Mehmet Şimşek 11 ay önce çıkıyor. Sizin borsada manipülasyon yaptığınızı biliyoruz diyor. Peki manipülasyon yaptıklarını biliyorsun da ne yapıyorsun? Seyrediyor. Herkes seyrediyor ama. Bu faktöring şirketi 130-140 çalışanı var. Alıyorlar işte 1 milyar değer diyelim. Başlıyorlar artık. Faktöring dediğin ne? Gidip çek senet kırdırdığın bir şirket. Başka bir özelliği yok. 28 milyar dolar değere ulaştırıyorlar şirketi.
1: Teknoloji devi değil, bir şey değil.
0: Hayır, aya çip falan yollamamış.
1: Yani onu diyorum yani. Üretim de yok.
0: Uyduları uzaya çıkma. 28 milyar dolar. Yine mukayese için dinleyenlerin, izleyenlerin mukayese etmesi için bir rakam vereyim. 21 bin çalışanı vardır İş Bankası'nın. Türkiye'nin en köklü bankacılık şirketidir. Mustafa Kemal'den emanettir. Çok da sistemli olarak bütün Türkiye'ye büyük hizmetler vermiştir. Bünyesinde şişe camı, soda sanayini vesaireleri barındırır. İş Bankası'nın piyasa değeri ne kadardı biliyor musun? 28 milyar dolar olduğu gün bunlar. 7 milyar dolardı. 4 tane İş Bankası çıkarmışlar adamlar.
1: Ama işte burada bir balonun oluştuğu belli. Burada normal bir şeylerin gitmediği belli. Ta ki ne zamana kadar?
0: Ne zamana kadar? Şimdi benim torunum 2011 doğumlu. Yani şu anda 15 yaşında. Yaz tatilinde 3-5 bin lira bulmuş. Bir gün beni aradı. Dedi ben borsaya girmek istiyorum. Senin bu işlere aklın erer, ne dersin? Dedim ki çok iyi olur. Yani finans okuryazarlığı öğrenmen bakımından çok yararlı olur. Peki dedi, hangi şirketleri seçeyim? Dedim ki bak, fiyat kazanç oranı dediğimiz bir fiyat kazanç oranı vardır. Ona dikkat etmemiz lazım. Öğretiyorum işte, fiyat kazanç oranı nedir? Bir şirketin piyasa değeriyle, şimdi bankaların Türkiye'deki fiyat kazanç oranı 4,5-5'tir. Yani 5 yılda senin o kazancıyla senin koyduğun parayı amorti edecek yapılardır. Bir de dedim piyasaya dikkat et, sakın dedim bilindik şirketler dışına çıkma. Mesela dedi, hiç isim vermemde bir mahsur yok. Mesela dedim Tüpraş alınır, Koç Holding alınır. Türkiye batmadığı sürece bunlara bir şey olmaz. Bir de petrol krizinden dolayı da işlem hacimleri artıyor. Bir de Amerika'ya gideceksen dedim, yani şirket olarak Amerikan hisseleri alacaksın. İşte Chevron, Shell Mobil falan filan, o tip şirketler öneriyor. Bir ay, 1,5 ay geçti. Bu fon krizinden sonra aradım Toprak'ı. Toprak dedim, ne yaptın? Ya dedi, ben battım. Niye battın dedim. Dedi ki, katılım evi var ya, katılım evi. dedim, ondan hisse aldım. Peki dedim, niye aldın? Ben sana ne söyledim, kazancı sen ne yaptın?
1: Iyi, kazancı iyiydi.
0: Dedi ki, bütün arkadaşlarım diyorlardı ki, bu şirket daha da gider. Tabii bir de kendilerini hükümete yakın göstererek, Erdoğan'ına yakın göstererek. Ya dikkat et, bu 455 bin mağdur dediğimiz insanların önemli bir bölümü AK Parti'ye oy vermiş olan mütedeyyin insanlardır. Banka faizinden çekinerek bu tip fonlara, katılım evi gibi hisselere, şunlara bunlara yönelmişlerdir. Büyük bir vurgun, büyük bir soygun ve korkarım ki ekonomiyi çok ciddi anlamda sarsacak. Biz daha henüz bunun boyutlarını tam olarak kavramış değiliz. Şimdi 455 bin kişi dediğin aileleriyle beraber 2 milyon insana tekabül eder. 2 milyon insan ve bunların önemli bir kısmı da AK Partili ve bunlar mağduriyetlerini sağa sola da anlatarak devam etmeye başlarlar.
1: Yani burada sorun şöyle mi büyür? İnsanlar zaten paralarını geri istemeye başlayınca sistem çöktü ve şimdi bu paraların ödenmesi gerekiyor.
0: Sistem şöyle çöktü. Sistem aslında çökmezdi. Daha bir süre giderdi ve Türkiye'nin başına çok daha büyük işler açabilirdi. Yani 20 milyar dolar dediğimiz vurgun 100 milyar dolarları falan aşabilirdi. Bir bankacılık krizine dönüşebilirdi. Ha bir şey daha yapmışlar bankacılık krizi demişken. Şimdi 28 milyar dolara çıkardı ya, 4 tane iş bankası değerine çıkardı ya fonu.
1: Evet.
0: Gidiyor diyor ki bu fonu sen benden emanet al bankaya, bana kredi ver. Tamam. Banka alıyor o fonu, nasıl olsa garanti. Şimdi banka dönüyor parasını istiyor. Adamda para yok. Teminat ne? Teminat fon. Peki fonun içindeki hisseler ne? O süt şirketi gibi şirketler. Çöp. Sonuçta oradan da büyük bir vurgun var. En çok da şeye güldüm. Norveç Varlık Fonu vardır. Dünyanın en saygın fonudur. Devlet bir fon oluşturmuştur. Emeklilerin maaşlarını oraya koyar. Ve şu iddiayla kurulmuştur. Norveç petrolden çok büyük gelirler elde etmişti. Halen etmeye devam ediyor. Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden. Diyorlar ki Norveç olarak bizim elde ettiğimiz bu tip kaynaklardan elde ettiğimiz gelir aslında çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin payını çıkarıp satarak para kazanıyoruz. Dolayısıyla bu para onlara emanet bırakılmalı. 1 trilyon dolarlıktı, şu anda belki 2-2,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Onları da çarpmış bizim foncular.
1: Her yere izimizi muhakkak, damgamızı muhakkak vuruyoruz.
0: Tabii işin acısı şu, Türkiye'ye zaten yabancı yatırımcı gelmiyordu.
1: Evet.
0: Yani fabrika, tesis kuracak kimse gelmiyordu, sıcak para geliyordu. Norveç fonu da büyük ihtimalle işte 3 gün 5 gün ben buradan yolumu bulurum diye oradaki yönetim kadrosundan bir portföy yöneticileri vardır. Çok büyük paralar kazanırlar ve o fonların fiyatlarını her sene arttırırlar. Yani gelirlerini arttırırlar. O tip birisi bir tuzağa düşmüştür. Ama şey yarım kaldı. Fonla ilgili toplumsal reflekse nasıl yansıyacağı yönünde şunu söyleyeyim. Mesela büyük bir şirketsiniz. Kasanızda da nakit var. Personel maaşı ödeyeceksiniz. 3 günlük, 5 günlük gidip fona koyuyorsunuz o parayı. Şimdi o parayı almak gerekiyor. Çünkü fon devletin teminatı altında. Yani hisse senedine benzemez fon. Fonu sen verirken devlet olarak ben bunun denetlemesini, düzenlemesini yapıyorum koşuluyla açıyorsun fonu. O bahsettiğim bizim 5 kişilik oluşturduğumuz kapalı fonu halka açtığımız vakit öyle kafamıza göre halka açamıyoruz. Gidip SPK'dan, BDDK'dan, devletin bütün kurumlarından onay almamız lazım.
1: Ama bir yandan da fahiş kazançlar da var.
0: Onlar,
1: hani biz masum başladık bu işe, herkes işte biraz arttırdı, üstüne koydu.
0: Ya 20 milyar doların içinde bula bula bulduğumuz işte Foncu Fatma dediğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betü Sayan Kaya 4 isimli 2 milyar vurgundan para aldığını öğrendik. E tamam da 20 milyardan bahsediyoruz. Yani bunun o da 4 ay önce götürmüş 3 milyon dolar koymuş kendisiyle kocası. Kaç dolar almışlar biliyor musun? 48 milyar dolar.
1: Oğlum,
0: 4 ayda.
1: Çok büyük.
0: Şimdi para iade edeceğim diyor. Ne kadar iade edeceksin? 48 milyon dolar, 50 milyon dolar. İyi de kayıp 20 milyar dolar. Ki bildiğimiz bu, daha nereye kadar sirayet eder, şey yarım kaldı. Şimdi sen şirket olarak Mersin'de mütevazi bir şirketsin. Ya 100 tane çalışan olan bir organizede bir üretim yapan bir şirketsin. Gittin bu fona para koydun. Şimdi 1 Ekim maaş ödeyeceksin bugün. Fona gidiyorsun, para yok.
1: Ama şimdi Sayın Ayhan, yani finansal okuryazarlık diyorsunuz. Sizin torununuza verdiğiniz, bak şunlara şunlara dikkat et dediğiniz sözler çok önemli. Koca iş insanı yüksek getirinin yüksek risk olduğunu bilmez mi?
0: Şuna güvenmişler. Arkasında devlet var.
1: E tamam, devlet belki zararını bir miktar karşılayacak. Belki belli bir seviye karşılayacak.
0: Devlet karşılayamaz bunun
1: zararını. Evet,
0: zararlı.
1: Onu söyleyeceğim. Yani nereye kadar karşılayabilir?
0: Hiçbir kuruşunu karşılayamaz. Benim ne hakkınız var? Benim emekli maaşıyla topladığınız vergileri götürüp bana mı sordunuz bu fonlara izin verirken?
1: İşte onu söylüyorum, yani bu riski insanlar göze alarak bu işe giriyor.
0: Kesinlikle, ama sonuçta böyle bir mağduriyet doğacak. Şimdi Mersin'le ilgili fotoğrafı vereyim. Belki bugünün de önemli haberi olarak not düşelim. 455 bin kişilik bir mağduriyetten bahsediyor.
1: Evet.
0: Mersin Türkiye'nin %2'sidir. Demek ki 9 bin kişi. Evet, 9 bin kişi. Aileleriyle beraber 30 bin kişiyi bulacak bir mağduriyetten bahsediyoruz.
1: Ciddi
0: intiharlar da olacak. Allah korusun, Allah korusun. Çok ciddi aile sorunları yaşanacak. Para kazanırken fondan iyiydi. Para kaybettiğin vakit eşin bana mı sordun, gittin o parayı oraya yatırdın, git o parayı bul getir çocuklarımızın okul taksididir diyecek. Ya ben borsada şunlara tanık oldum. Aslında hatıralarımı yazsam da yeridir. Adam getiriyor borsanın o yükseliş dönemlerinde, sana diyor ki abi ben borsada para kazandım. Diyorsun ki borsa oyun yeri değildir. Borsa yatırım yeridir. Tamam abi diyor. Peki diyorum, kaç gün bekletebilirsin bu parayı? Herkes Türkiye'de sabahleyin alıp akşam satarak para kazanma peşinde. Yani Türkiye'de borsa yatırımcısının regülasyon ortalaması 3,5 gündür. Amerika'da 3,5 yıldır. Şimdi onlarda da hızlandı bu teknoloji şirketlerinin devreye girmesiyle, ama çok arada çok ciddi bir mesafe vardır. Ve orada kurumsaldır. Kamuya ait fonlar yönetir. Emekli fonları çok ciddi pay tutar. Avrupa'da da Amerika'da da. Adam diyor ki abi diyor ben bunu bir hafta idare ederim. Bak diyorsun, burada zarar da var, kar da var. Çünkü karın olduğu her yerde risk vardır.
1: Tabii ki.
0: Tuzak ne kadar peynir ne kadar büyükse, tuzak ne kadar yakınsa peynir o kadar risklidir. Sonuçta yedirirler mi adama? Tamam abi diyor, ben kar zarar ortak. Giriyor, hisseyi alıyor. 3 gün sonra geliyor, abi ben mahvoldum. Niye mahvoldun? Abi bir de soruyorsun, bu para senin mi başkasının mı? Benim param abi diyor. Tamam diyorsun. 3 gün sonra geliyor, niye mahvoldun? Abi ben apartman yöneticisiydim. Apartmanın aidatlarını toplayıp getirdim. Uyanık da bizim millet yani.
1: Ya da insanları ikna ediyor. İnsanlardan para toplayıp hepsi adına götürüp oraya yatırım yapabiliyor. O riske girebiliyor.
0: Şimdi çok sevdiğim bir fıkra vardır. At yarışlarına gidiyor adam. Sürekli olarak meraklı at yarışlarına. Kumarın çok belalı bir alanıdır at yarışları. İşte tüyo bir türlü tüyo alamıyor. Batmış durumda da cebinde son bir harçlığı kalmış. İniyor aşağı, dolaşırken atların koyulduğu ahırları, oradan bir ses geliyor. 7 numaraya oyna diyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç kimse yok. Bir bakıyor ki atın birisinden geliyor ses. Gidiyor ata diyor ki emin misin? At başını sallıyor aşağı doğru. Tamam diyor. Gidiyor para buluyor, getiriyor, koyuyor, hakikaten de 7 numara kazanıyor. Bir hafta sonra gene geliyor. Dolaşırken at diyor ki 13 oyna. Gidip emin misin diyor. Emin, yine başını sallıyor at. Gidiyor bu sefer mahallenin parasını toplayıp getiriyor. Büyüyor o iş. Bir gün artık altından kalkılamaz, borç toplayarak nasıl olsa sistem sağlam.
1: Kazanacağım
0: at diyor. Atıyor, iyi veriyor. Emin misin dediğinde başını sallıyor. Parayı koyuyor 9 numaraya, atın verdiği tüyoya. At 9 numara önde giderken ayağı tökezliyor ve kalıyor orada. Gidiyor O ona tüyo veren ata diyor ki hani 9 numara sen garanti demiştin, at şöyle yapıyor.
1: Tükezleyeceğini hesaplayamamıştık.
0: Her kazancın bir kaybı vardır.
1: Teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: müzik, en iyi program.
1: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor, yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun, bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.